Denizli'nin güney kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 10-22 derece, Aydın 17-33, Denizli 16-27, Kütahya 8-21 derece. Muğla 12-27, İzmir 16-31, Manisa 16-29, Uşak 10-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, ayrıca Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 17-29, Antalya 18-27, Burdur 11-24, Hatay 16-26 derece. Isparta 12-24, Kahramanmaraş 14-28, Mersin 19-27, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-22 derece, Ankara 10-23, Çankırı 11-24, Eskişehir 9-23 derece. Karaman 11-22, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 9-22, Konya 12-21, Nevşehir 9-19, Niğde ve Sivas 9-21, Yozgat 7-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Düzce hariç bölgenin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 14-26 derece, Bolu 10-21, Düzce 13-24, Karabük 11-22, Kastamonu 8-22 ve Zonguldak 14-21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 12-25, Artvin 13-17, Bayburt 6-16, Çorum 9-22 derece. Gümüşhane 9-20, Ordu 17-22, Giresun ve Rize 16-22 derece. Sinop 16-24, Tokat 11-21, Samsun 15-23, Trabzon 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 8-18, Ardahan 5-14, Bingöl 9-22, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 9-24, Erzincan 9-22, Erzurum 4-17, Hakkari 9-20, Iğdır 13-24, Kars 4-16, Malatya 11-23 derece. Tunceli 9-22, Muş 9-20, Şırnak 14-22 ve Van 8-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman ve Gaziantep 13-26, Batman 12-26, Diyarbakır 11-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan ve Heysem bin Tarık, Türkiye-Umman ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi içinde çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ve spor. Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan'la yollarını ayırdı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a ana tablodan katılan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Odasını ziyaret ederek üyelerle buluştu. Yıldırım, kapalı çarşıdaki açıklamasında Sörlacivertlerin bu sezon şampiyon olamaması durumunda uzun yıllar başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 20 ila 21. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ceyhan-Çukurköprü yolunun üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ila 49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 13 derece, Atina az bulutlu 19, Belgrad az bulutlu 16, Berlin az bulutlu 13, Helsinki az bulutlu 5, Kiev parça bulutlu 17, Kopenhag az bulutlu 10, Londra az bulutlu 14, Madrid az bulutlu 18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Paris az bulutlu 18, Priştina parça bulutlu 12, Roma az bulutlu 18, Saraybosna az bulutlu 10, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Varşova parça bulutlu 15, Viyana az bulutlu 18 ve Zürih az bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman açık 14 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Astana az bulutlu 12, Bağdat açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek parça bulutlu 13, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kabil az bulutlu 11, Kerkük az bulutlu 18, Kuveyt açık 28, Medine açık 28, Mekke açık 30, Riyad açık 28, Şam açık 12, Tahran az bulutlu 21, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo parça bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 16 derece, Kahire parça bulutlu 18, Melbourne çok bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 10, New York sağanak yağışlı 13, Sydney sağanak yağışlı 17 ve Washington sağanak yağışlı 15 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece, Frankfurt az bulutlu 16, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köln az bulutlu 14, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köstence az bulutlu 14, Münih az bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Valkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa az bulutlu 12, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Gonca Mete ile Yaşamın İzleri başlıyor.
1: Osmanlı İmparatorluğu 1918 yılının sonlarına gelindiğinde 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Mondros Mütakeresini imzalayarak dağılma sürecinin sonuna gelmiş bir devlet görünümündeydi. Avrupa devletlerince hasta adam olarak nitelenen Osmanlı imzaladığı ateşkesle boğazların hakimiyetini, yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve donanmayla ordu üzerindeki tüm emir haklarını İtilaf devletlerine devretmişti. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı takiben İzmir, Yunanlılar, Adana, Fransızlar Anadolu'nun kullanım haklarını ve donanmayla ordu üzerindeki tüm emir haklarını İtilaf devletlerine devretmişti. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı takiben İzmir, Yunanlılar, Adana, Fransızlar, Antalya ve Konya İtalyanlar tarafından

İlhak Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuş ve işgal sonlandırmanın çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu dönemde tüm Osmanlı topraklarında olduğu gibi Samsun'da da işgalcilerle Türk halkı arasında silahlı çatışmalara yaşanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arthur Schallhorn'un imzasıyla İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetine bir nota vermiş ve bölgedeki karışıklıkların giderilmesini istemiş. Aksi halde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin gerekçe gösterilerek bölgenin işgal edileceğini beyan etmişti. Dönemin Harbiye Nazırı Abuk Hamid Paşa ile Sadrazam Damat Ferit Paşa, karışıklıkların giderilmesi görevi için Mustafa Kemal'i uygun görmüş, kendisine bu görev Abuk Ahmet Paşa tarafından bildirilmiş ve görev Mustafa Kemal tarafından kabul edilmişti. Mustafa Kemal bu görüşmeden sonra dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Paşa ile görüşmüş ve yetkilerini tartışmıştı. Kendisine 9. Ordu Müfettişliği verilmiş, görev yetkilerinin bulunduğu ferman imzalanmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal bu fermanda bulunan bazı açıklamaları bizzat kendisi yazmıştır. Müfettişlik görev ve yetkilerinin yer aldığı fermanın görevleri içeren maddeleri kısaca şu şekildeydi. Bölgede düzenin kurulması, yerleştirilmesi ve olayların sebebinin araştırılması. Bölgede varlığı söz edilen silah ve cephanelerin toplanarak Osmanlı depolarına yerleştirilerek korunması. Bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılması. Ayrıca fermanda Mustafa Kemal'in 3. ve 4. kolordularla Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu illerinin kolordu komutanlarına doğrudan emir verebileceği yetkiler açıklamalar arasında yer alıyordu. Bu fermanda 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal, Anadolu coğrafyasının tüm doğu kısmına emir verebileceği rütbeye erişmişti. ...15 Mayıs 1919 tarihinde kendisi için hazırlanan ve onu Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi almış ve ertesi gün öğle üzeri hareket edeceklerini belirtmiştir. Yolculuk günü vapur, Sirkeci Gara açıklarında İngilizler tarafından aramaya ve kontrole tabi tutulmuş ve Mustafa Kemal, Beşiktaş iskelesinden motorla Kız Kulesi açıklarında vapura binmiştir. Vapur hareket etmeden önce Rauf Bey, Mustafa Kemal'e, vapurun işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip edileceğini ve batırılacağını haber aldığını belirtmiş. Fakat o yolculuğun planlandığı gibi süreceğini söylemiştir. Vapur Mustafa Kemal ve 18 askerle birlikte 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Rauf Bey'in belirttiği İngiliz gemisi Bandırma vapurunu izlemeye başlamış ancak Karadeniz'e çıktıktan sonra fırtınalı havada izlerini kaybetmiştir. Mustafa Kemal, İsmail Hakkı Bey'e karaya yakın bir rota izlemesini ve düşman saldırısı halinde gemiyi en yakın sahile oturtmasını emretmiştir. Sert havada dalgalı bir denizde yol alan gemi 17 Mayıs günü gece saat 23 civarında İnebolu limanına girmiş. 18 Mayıs 1919 tarihinde de öğle 12'de Sinop limanına yanaşmıştır. Üsteğmen Hikmet Bey sandalla kıyıya çıkmış ve yolda olduklarını Samsun Tümen Komutanlığı'na telgrafla bildirmiştir. Bandırma vapuru bu telgraftan bir gün sonra da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştır. Samsun'a müfettişlik karargahının 18 subayla birlikte çıkıyordu. Bu subaylar o günkü rütbeleriyle 3. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bele, Müfettişlik Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey, Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Doktor Albay İbrahim Tal Bey, Kurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Arif Bey, Müfettişlik Karargahı İstihbarat Müdürü Binbaşı Hüsrev Bey, Topçu Binbaşı Kemal Bey, Doktor Binbaşı Retik Saydam, Başyaver Yüzbaşı Cevat Abbas Bey, Yüzbaşı Mümtaz Bey, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Ali Şevket Bey, Yüzbaşı Mustafa Vasfi Bey, Üsteğmen Hayati Bey, Üsteğmen Arif Hikmet Bey, Üsteğmen Abdullah Bey,

0: Teğmen Muzaffer Bey, şifre katibi Faik Bey Aybars ve şifre katibi yardımcısı Memduh Bey Atasev katılmışlardır. Samsun'a 19 Mayıs'ta tütün iskelesinden çıkan Mustafa Kemal, görevinin gereklerini yerine getirmeye koyulmuş ve bazı incelemelerde bulunmuştu. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman halka saldırdığı, yerel yöneticilerin de dış devletlerin baskısıyla ve duruma karışmasıyla bu olaylara müdahale edemediği kanısına varmıştı. Bunun üzerine Canik Mütasarrıfını görevden alarak yenisini atamış ve bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerleri aldırmaksızın doğrudan müdahale etmesini emretmişti. Erzurum ve Ankara'da bulunan kolordularla iletişim kuran Mustafa Kemal, müfettişlik görevleri arasında yer alan bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılmasını yerine getirmek bir kenara, kendi eliyle ulusal direniş örgütleri kurulmasına ön ayak olmuştu. Mustafa Kemal tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal hareketin yönetilmeyeceğine kanaat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza'ya hareket etmiştir. Havza'da geçen günlerinde Ankara ve Konya'daki kolordu komutanlarıyla telgraflaşmış, ülkedeki genel durum hakkında da bilgi almaya çalışmıştır. Bir hafta Samsun'da 17 günde Havza'da kalan Mustafa Kemal, bu süreçte Anadolu'nun ve halkın genel durumu hakkında bilgi alarak ulusal hareketin fiziksel temellerini attı. Bunun yanında 28 Mayıs 1919 günü Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği bir genelgeyle İzmir'in işgalinin protesto edilmesini istemiş ve bunun sonucunda tüm Anadolu'da 96 miting gerçekleştirilmişti. Harbiye Nezaretine oyalayıcı bir telgraf gönderen müfettiş, 12 Haziran 1919 günü Amasya'ya hareket etmiş ve burada bir genelge ilan ederek açıktan açığa milli mücadelenin başladığını duyurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolun ilk durağı kabul edilen bu olay, Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şart meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. 19 Mayıs 1938'den itibaren milli bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, doğum günüm dediği 19 Mayıs kutlamalarına bir kez katılabilmiştir.
1: Büyük Türk milletinin bir tercih olarak kutluluk ile kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle, Sakarya'nın güneyi ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 12-28, Bilecik 11-22, Bursa 14-27, Çanakkale 15-28, Edirne 16-30 derece. İstanbul 14-25, Kırklareli 15-27, Sakarya 15-26, Tekirdağ 15-25, Kocaeli 15-27, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli'nin güney kesimleriyle, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 10-22 derece, Aydın 17-33, Denizli 16-27, Kütahya 8-21 derece. Muğla 12-27, İzmir 16-31, Manisa 16-29, Uşak 10-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, ayrıca Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 17-29, Antalya 18-27, Burdur 11-24, Hatay 16-26 derece. Isparta 12-24, Kahramanmaraş 14-28, Mersin 19-27, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-22 derece, Ankara 10-23, Çankırı 11-24, Eskişehir 9-23 derece. Karaman 11-22, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 9-22, Konya 12-21, Nevşehir 9-19, Niğde ve Sivas 9-21, Yozgat 7-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Düzce hariç bölgenin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 14-26 derece, Bolu 10-21, Düzce 13-24, Karabük 11-22, Kastamonu 8-22 ve Zonguldak 14-21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 12-25, Artvin 13-17, Bayburt 6-16, Çorum 9-22 derece. Gümüşhane 9-20, Ordu 17-22, Giresun ve Rize 16-22 derece. Sinop 16-24, Tokat 11-21, Samsun 15-23, Trabzon 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 8-18, Ardahan 5-14, Bingöl 9-22, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 9-24, Erzincan 9-22, Erzurum 4-17, Hakkari 9-20, Iğdır 13-24, Kars 4-16, Malatya 11-23 derece. Tunceli 9-22, Muş 9-20, Şırnak 14-22 ve Van 8-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman ve Gaziantep 13-26, Batman 12-26, Diyarbakır 11-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde trafik yoğunluğu gün boyunca düşük seviyelerde ölçüldü. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ve spor. Gençler Birliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün görevinden ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaret ederek üyelerle buluştu. Yıldırım, kapalı çarşıdaki açıklamasında Sarı Lacivertlerin bu sezon şampiyon olamaması durumunda uzun yıllar başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20 ila 21. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ceyhan, Çukurköprü yolunun üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Nevşehir, Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ordu, Gölköy, Mesudiye yolunun 46 ila 49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl, Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu'nun doğusu, Kastamonu'nun güney kesimleriyle Kayseri'nin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise artarak yurt genelinde mevsim normallerine yükselecek. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı batıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle, Sakarya'nın güneyi ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 12-28, Bilecik 11-22, Bursa 14-27, Çanakkale 15-28, Edirne 16-30 derece. İstanbul 14-25, Kırklareli 15-27, Sakarya 15-26, Tekirdağ 15-25, Kocaeli 15-27, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli'nin güney kesimleriyle, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 10-22 derece, Aydın 17-33, Denizli 16-27, Kütahya 8-21 derece. Muğla 12-27, İzmir 16-31, Manisa 16-29, Uşak 10-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, ayrıca Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 17-29, Antalya 18-27, Burdur 11-24, Hatay 16-26 derece. Isparta 12-24, Kahramanmaraş 14-28, Mersin 19-27, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-22 derece, Ankara 10-23, Çankırı 11-24, Eskişehir 9-23 derece. Karaman 11-22, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 9-22, Konya 12-21, Nevşehir 9-19, Niğde ve Sivas 9-21, Yozgat 7-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Düzce hariç bölgenin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 14-26 derece, Bolu 10-21, Düzce 13-24, Karabük 11-22, Kastamonu 8-22 ve Zonguldak 14-21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 12-25, Artvin 13-17, Bayburt 6-16, Çorum 9-22 derece. Gümüşhane 9-20, Ordu 17-22, Giresun ve Rize 16-22 derece. Sinop 16-24, Tokat 11-21, Samsun 15-23, Trabzon 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 8-18, Ardahan 5-14, Bingöl 9-22, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 9-24, Erzincan 9-22, Erzurum 4-17, Hakkari 9-20, Iğdır 13-24, Kars 4-16, Malatya 11-23 derece. Tunceli 9-22, Muş 9-20, Şırnak 14-22 ve Van 8-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman ve Gaziantep 13-26, Batman 12-26, Diyarbakır 11-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuysa sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar sabatı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan ve Heysem bin Tarık, Türkiye-Umman ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi içinde çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ve spor. Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan'la yollarını ayırdı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a ana tablodan katılan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Odasını ziyaret ederek üyelerle buluştu. Yıldırım, kapalı çarşıdaki açıklamasında Sarı Lacivertlerin bu sezon şampiyon olamaması durumunda uzun yıllar başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 20 ila 21. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ceyhan-Çukurköprü yolunun üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ila 49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu'nun doğusu, Kastamonu'nun

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise artarak yurt genelinde mevsim normallerine yükselecek. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güneyi çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de

batı ve kuzey batıdan, doğusunda öğle saatlerinde güney batıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle, Sakarya'nın güneyi ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 12-28, Bilecik 11-22, Bursa 14-27, Çanakkale 15-28, Edirne 16-30 derece. İstanbul 14-25, Kırklareli 15-27, Sakarya 15-26, Tekirdağ 15-25, Kocaeli 15-27, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli'nin güney kesimleriyle, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 10-22 derece, Aydın 17-33, Denizli 16-27, Kütahya 8-21 derece. Muğla 12-27, İzmir 16-31, Manisa 16-29, Uşak 10-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, ayrıca Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 17-29, Antalya 18-27, Burdur 11-24, Hatay 16-26 derece. Isparta 12-24, Kahramanmaraş 14-28, Mersin 19-27, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-22 derece, Ankara 10-23, Çankırı 11-24, Eskişehir 9-23 derece. Karaman 11-22, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 9-22, Konya 12-21, Nevşehir 9-19, Niğde ve Sivas 9-21, Yozgat 7-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Düzce hariç, bölgenin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 14-26 derece, Bolu 10-21, Düzce 13-24, Karabük 11-22, Kastamonu 8-22 ve Zonguldak 14-21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 12-25, Artvin 13-17, Bayburt 6-16, Çorum 9-22 derece. Gümüşhane 9-20, Ordu 17-22, Giresun ve Rize 16-22 derece. Sinop 16-24, Tokat 11-21, Samsun 15-23, Trabzon 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 8-18, Ardahan 5-14, Bingöl 9-22, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 9-24, Erzincan 9-22, Erzurum 4-17, Hakkari 9-20, Iğdır 13-24, Kars 4-16, Malatya 11-23 derece. Tunceli 9-22, Muş 9-20, Şırnak 14-22 ve Van 8-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman ve Gaziantep 13-26, Batman 12-26, Diyarbakır 11-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde trafik yoğunluğu gün boyunca düşük seviyelerde ölçüldü. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ve spor. Gençler Birliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün görevinden ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaret ederek üyelerle buluştu. Yıldırım, Kapalı Çarşı'daki açıklamasında, Sarı Lacivertlerin bu sezon şampiyon olamaması durumunda uzun yıllar başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi, karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20 ila 21. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ceyhan, Çukurköprü yolunun üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Nevşehir, Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ordu, Gölköy, Mesudiye yolunun 46 ila 49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl, Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu'nun doğusu, Kastamonu'nun güney kesimleriyle Kayseri'nin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise artarak yurt genelinde mevsim normallerine yükselecek. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu derinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

bölgede batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan, batısında kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güney batıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzey batıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Güzel bir iş bulmak için sadece okulun yetmediğini bilenlerin 4 sırrını derleyip toparladık bugün sizler için. Eğitim hayatınız boyunca iyi okullar bitirmenin size çok iyi iş fırsatları sunacağı konusunda yönlendirildiyseniz hemen sizleri uyaralım. İyi bir eğitim hayatı tabii ki başarı için oldukça önemli bir adım ama üniversiteler her yıl binlerce mezun veriyor, farkındasınız değil mi? Bu ne demek? Bu iyi bir kariyer için çok sayıda rakibiniz var demek. Yani farklılaşmanız gerekiyor demek. Peki nasıl farklılaşıp herkesin gıptayla baktığı bir kariyer sahibi olabilirsiniz? O güzel noktalara gelmiş, o iyi maaşlara sahip insanlar bunu nasıl yapmışlar? Bakalım. Öncelikle iyi hazırlanmış bir CV. İş ilanı sitelerinde bir pozisyon gördüğü zaman başvuru butonunu kullananların sayısı çok fazla. Bir pozisyon için 1500 kişi de işe başvurabilir. Siz işveren olsaydınız ne yapardınız? Herkesle görüşemeyeceğiniz için özgeçmişlere bakarak adayları elerdiniz değil mi? Yani bu demek ki CV bizim işverenle ilk görüşme anımız. O yüzden güzel bir CV hazırlayanlar aranırlar. Ve tabii ki ön yazı gereksiz diye düşünmeyeceksiniz. Sizce kariyer siteleri başvuru esnasında size neden bir ön yazı kısmı sunuyor? Hemen söyleyelim. O iş arayanlar arasında ben bir adım öne çıkayım, şu şu şu eğitimleri aldım, şu sertifikalarım var, sizin iş için ayrıca şu yeteneklerim var diyerek o CV'lerin arasında öne çıkabilmeniz için. Eğitimler ve sertifikalar var. İşte geldik olayın en can alıcı noktasına. Sertifikalar. Türkiye'deki özgeçmişlerin hepsinde İngilizce, Word, Excel bilgisine herkes 10-10-10 doldursa da işveren ısrarla soracaktır. Peki bu belgeleri nereden aldınız? Bu eğitimi nerede gördünüz? Gayet mantıklı sorulardır. Yeteneklerini sertifikalandıranlar, kendilerine sürekli yeni yetenekler katanlar birkaç adım öne geçerler doğal olarak. Eğer başarılı bir kariyer sahibi olmak, dilediğiniz işe girmek istiyorsanız, bu işte uzmanlaşmak için sertifika almaya bakın. Ve tabii ki iyi bir iş görüşmesi. Kendini sunuyor olmak, yeteneklerini anlatabiliyor olmak, işverenle ilk görüşmedeki iletişim işe alınmanızda kesinlikle başrol oyuncularından biri. Bunun için ikna ve müzakere becerileri gibi eğitimler almış olmak kendinizi iyi hissettirecektir. Çünkü o zaman kendinizi iyi de sunabilirsiniz. İyi iş görüşmesi işi garantiler. Ve bunların hepsinin ötesinde. Eğer bir iş görüşmesine gidecekseniz, kılığınız, kıyafetiniz, zaman bilginiz, günden haberdar oluşunuz, çevrenizdeki genel kültür olayından ve dikkatinizin iyi olduğundan haberdar olmak isteyecekleri için daha da titiz olmanız gerekecektir. Ve bir işi bilmekle yapabilmek arasında da çok fark vardır. Bilenler mutlaka ki takdir edilirler ama yapabilenlerden kolay kolay vazgeçilmez. Her türlü sertifikayı alırken kayıp gitmiş bir hayatı düşünün. Sırf bir belge peşinde koşarak kaçırdığınız gerçek bir eğitim sürecini düşünün. İşte bunları da göz önüne alarak bir iş yeri başvurusu yaptığınızda bilin ki onlar eğer sizi arıyorlarsa kaçırmayacaklardır. Bilmedikleri bir iş üzerine bir uzman arıyorlarsa belki o siz olmayabilirsiniz. Belki de sizsinizdir. Uzman olduğunuzu belgeleyebilmek için de o sertifikalar şart maalesef. Ve tabii ki referanslar. Referanslar da önemlidir ama bunlar dayı, amca değil de daha çok çalıştığınız yerdeki iş arkadaşlarınız, yöneticilerinizden oluşan bir referans grubu olmalı. CV'niz kadar görünüşünüz de insanları etkileyecektir. Güvenli bir duruş, sağlıklı bir beden, herkesin tercih ettiği bir iş arkadaşı olacaktır. Bugün de yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar işsizlerimizin hepsinin iş bulmasını diliyoruz. Ve tabii ki diyoruz ki kulağınız bizde olsun. Thank you.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle, Sakarya'nın güneyi ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 12-28, Bilecik 11-22, Bursa 14-27, Çanakkale 15-28, Edirne 16-30 derece. İstanbul 14-25, Kırklareli 15-27, Sakarya 15-26, Tekirdağ 15-25, Kocaeli 15-27, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli'nin güney kesimleriyle, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 10-22 derece, Aydın 17-33, Denizli 16-27, Kütahya 8-21 derece. Muğla 12-27, İzmir 16-31, Manisa 16-29, Uşak 10-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, ayrıca Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 17-29, Antalya 18-27, Burdur 11-24, Hatay 16-26 derece. Isparta 12-24, Kahramanmaraş 14-28, Mersin 19-27, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-22 derece, Ankara 10-23, Çankırı 11-24, Eskişehir 9-23 derece. Karaman 11-22, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 9-22, Konya 12-21, Nevşehir 9-19, Niğde ve Sivas 9-21, Yozgat 7-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Düzce hariç bölgenin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 14-26 derece, Bolu 10-21, Düzce 13-24, Karabük 11-22, Kastamonu 8-22 ve Zonguldak 14-21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 12-25, Artvin 13-17, Bayburt 6-16, Çorum 9-22 derece. Gümüşhane 9-20, Ordu 17-22, Giresun ve Rize 16-22 derece. Sinop 16-24, Tokat 11-21, Samsun 15-23, Trabzon 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 8-18, Ardahan 5-14, Bingöl 9-22, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 9-24, Erzincan 9-22, Erzurum 4-17, Hakkari 9-20, Iğdır 13-24, Kars 4-16, Malatya 11-23 derece. Tunceli 9-22, Muş 9-20, Şırnak 14-22 ve Van 8-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman ve Gaziantep 13-26, Batman 12-26, Diyarbakır 11-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan ve Heysem bin Tarık, Türkiye-Umman ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi içinde çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ve spor. Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan'la yollarını ayırdı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a ana tablodan katılan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Odasını ziyaret ederek üyelerle buluştu. Yıldırım, kapalı çarşıdaki açıklamasında Sarı Lacivertlerin bu sezon şampiyon olamaması durumunda uzun yıllar başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 20 ila 21. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir, Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ceyhan, Çukurköprü yolunun üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir, Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ordu, Gölköy, Mesudiye yolunun 46 ila 49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl, Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu'nun doğusu, Kastamonu'nun güney kesimleriyle Kayseri'nin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise artarak yurt genelinde mevsim normallerine yükselecek. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu.

Yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güneyi çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak.

0: biliyor muydunuz?
1: Mum yanınca neden geride bir şey kalmaz? Gerçi şimdi elektrikler kesilince otomatik olarak devreye giren lambalar, hatta jeneratörler var. Ama mum hayatımız boyunca evimizin demirbaşı olmuştur. Onu o kadar hayatımızın olağan bir parçası olarak algılamışızdır ki, fitiline bir kibrit çaktığımızda onun nasıl yandığını, yandıkça katı kısmının nereye gittiğini düşünmeyiz bile. Tarihi çok eskiye uzanan mum ışığının adeta büyülü bir gücü vardır. İnsanda romantik duygular uyandırdığı gibi tüm dinlerde ruhani bir yeri vardır. Ayin ve adakların vazgeçilmez malzemesidir. Mum, tarihin ilk icatlarından biridir. Mısır'da ve Girit adasında milattan 3000 yıl önceden kalma mumlar bulunmuştur. Ama en yaygın kullanılışı Orta Çağ'da Avrupa'da olmuştur. Tarihi bu kadar eski olup da günümüzde de popülaritesini yitirmeyen ve çok yaygın olarak kullanılan başka hiçbir şey yoktur. Aslında mumun yapısı çok basittir ama yanma mekanizması o kadar basit değildir. Mumun yapısında iki ana eleman vardır. Birincisi yakıt görevini gören bir çeşit bal mumu, ikincisi de emici özelliği olan bir çeşit sicim, yani fitil. Fitilin emici özelliği çok önemlidir. Çünkü mumun yanma sırrı burada gizlidir. Bu özellik gaz lambalarının fitillerinde de vardır ve onlar da aynı prensiple çalışırlar. Elinize herhangi bir sicim alıp ucundan su dolu bir kaba daldırdığınızda suyun sicim tarafından emildiğini ve suyun sicim boyunca yukarı çıktığını renginin koyulaşmasından anlayabilirsiniz. İşte fitil de mumun üst kısmında alevden dolayı eriyen bal mumunu emerek üst kısmına taşır ve bu bölgede yanmanın devamını sağlar. Yani burada asıl yanan ve ışığı veren fitil değil, bal mumunun kendisidir. Parafin bal mumları ham petrolden yapılır. Yani koyu bir hidrokarbon olup iyi bir yanıcıdırlar. Çakmağa çakıp fitili tutuşturunca mumun en üst tabakasının da erimesine ve dolayısıyla mekanizmanın çalışmaya başlamasına sebep olursunuz. Fitil bu erimiş bal mumunu yukarı aleve doğru taşır. Bal mumu alevin sıcaklığında buharlaşır ve tutuşur. Yanan şey aslında mumun katı kısmı olduğundan mum tümüyle yanıp bittiğinde geriye pek bir şey kalmaz. Mum yapımında en çok arı bal mumu, benzin üretiminde petrolden çıkan bir yan ürün olan parafin veya bitkisel ve hayvansal yağlardan yapılan stearin kullanılır. Günümüzde en fazla kullanılan mumlar bunların karışımıyla elde ediliyor. Mumlar çekme yöntemiyle dökülerek veya pres edilerek yapılıyor. Her şey tamamlandıktan sonra boya banyolarına sokulurlar ve en sonunda parlaklık kazandırmak için soğuk suya daldırılırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: En iyi gören böcek hangisidir? Tabii ki Yusufçuk. Yusufçuk'un gözü bilim adamlarınca dünyanın en iyi böcek gözü olarak kabul ediliyor. Yusufçuk'un gözünde yaklaşık 30 bin ayrı mercek bulunuyor. İki yarım küreye benzeyen ve başının yarısını kaplayan bu gözler böceğe çok geniş bir görüş sahası sağlıyor. Yusufçuk gözleri sayesinde neredeyse arkasında olup bitenleri bile görebiliyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gözlerimizin daima burnumuzu gördüğünü, ancak beynimizin bu görüntüyü yok saydığını, burnumuzu sadece dikkat ettiğimiz zaman gördüğümüzü. Eskimoğlarda ailesinden memnun kalmayan bir çocuğun başka bir anne baba seçip onlarla yaşama hakkı bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nevşehir'de gezinti için çıktığı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, ülkenin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını belirtti. Ve son olarak spor. Milli masa tenisçiler Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 26 Mayıs Salı gününü paylaşmak adına başladık. 7.30'da başladık ve akşam 19.30'a kadar da biz burada olacağız. 12 saatlik nöbetlerimiz başladı. Arife günündeyiz bugün ve bayramın birinci ve ikinci günü de yine 12 saatlik nöbetlerle biz huzurunuzda olacağız. Mikrofonda ben Dilay Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. Her zaman olduğu gibi yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız şu dakikalarda. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat ve magazin haberleriyle ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri ve elbette ki son dakika gelişmelerle TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu aktaracağız. Evet, bir kez daha söyleyelim mikrofonda. Ben spikeriniz Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Günaydın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın da bayram. Elbette ki bayram hazırlıkları da sürüyordur. Biz de coşkumuzu şimdiden başlatacağız. En dinamik şarkılarımız programımıza ortak olacak. İlkiyle başlayalım. Çay benim, çeşme benim türküsünü dinleyelim. Sonrasında akşam gazetesiyle burada olacağız.

Evet, dinamik bir şarkıyla başladık. O şekilde de ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. En güzel şarkıları sevgili Yeter. Evet, sevgili Yeter'in seçkisinden sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Trafik durumlarına baktığımızda tabii 9 günlük bayram dolayısıyla yollarda artık boşaldı. İstanbul gibi bir yerde şöyle ortalama yolculuk sürelerine baktığımda 2 dakika 12 dakikalık mesafeler var. Yollar olabildiğince açık İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin kıymetli dinleyicilerimiz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. İlk olarak Akşam gazetesiyle basın turumuzu başlatalım. CHP'de bayram temizliği manşeti yer alıyor. Tahliye kaosunda zarar gören CHP Genel Merkezi dün temizlendi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü makamına dönecek. 1 Haziran'da disiplin kurulunu toplayacak deniliyor. Ara başlıklar da var manşette. Eşkıyalığa asla izin vermeyiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Özgür Özel'e tepki gösterdi. Siyasi yetersizliklerini Cumhurbaşkanımıza tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Siyasi zorbalığa, eşkıyalığa asla izin vermeyiz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Diğer haberlere bakalım. Diplomatik adımlar önemli. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'la telefonda görüştü. Erdoğan, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesi kimsenin yararına olmaz. Diplomatik adımlar desteklenmeli dedi. Ayrıca Filistin halkının hukukunu korumak için Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini vurguladı. İran'la büyük bir anlaşma olacak. Amerikan Başkanı Trump, İran'la barış müzakerelerinin iyi gittiğini söyledi. Trump, ya herkes için büyük anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Kimse savaşa geri dönülmesini istemiyor dedi. İran'da 30 günlük güven süresi talep etti. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Akşamın bir diğer başlığı 22 bin öğrenciye bilgi müjdesi. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan yeni kararla yeniden eğitim açıldı. YÖK Başkanı Özvar, ilk karar zorunlu bir hukuki işlemdi dedi. Özvar, üniversitenin faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi. Umutsuzluğa düşen 22 bin öğrenci yeni kararı sevinçle karşıladı. Kara paranın şifresi 5 TL. Seri numarası belirlenmiş 5 TL'lerin fotoğrafları anlaşmalı dövizci ve kuyumculara gönderildi. Kuryelerde 5 TL'leri verip içleri döviz dolu bavulları aldı. Örgüt lideri Selahattin Uzun'a ulaştırılan milyonlar yurt dışına çıkarıldı. Polis suç örgütünün yöntemini bir şüpheliye ait telefonun şifresinin kırılmasıyla çözdü. Bir diğer başlıksa sahte para uyarısı. Emniyet kurban pazarlarına sahte para timi gönderdi. Ekipler vatandaşlara sahte parayı anlamanın 12 yolunu 200 TL üzerinden uygulamalı anlattı. Detayları da 14. sayfada bulabilirsiniz. Çarşıda alışveriş izdihamı. Kurban Bayramı öncesinde çarşı, pazar ve AVM'lerde tatlı telaş yaşanıyor. İstanbul'da Mısır Çarşısı ve çevresinde bu yoğunluktan nasibini aldı vatandaşlar. Şekerleme, lokum ve çikolata tezgahlarına ve mağazalara akın etti. Yürek yakan son paylaşım. Giresun'da Down sendromlu oğlu için ölümden korkmuyorum, korktuğum anne diye seslendiğinde o sesi bulamaması diye yazan Melek Yıldız oğluyla trafik kazasında öldü. Serena'ya zehir gözaltısı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya havaalanında gözaltına alındı. Test için kan, saç ve idrar örneği alınan Serenay serbest bırakıldı.
Çingene Kızı'nın 13. parçası bu da bir diğer başlık. Çingene Kızı Mozeyi'nin 13. kayıp parçası da Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Yeni parça Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde önceden getirilen 12 panelle buluşacak. Detaylar 15. sayfada. Aslan sahneye hızlı girdi. Bu da bir diğer başlık. İspanyol basını Madrid'in gündemindeki Julian Brandt için Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu yazdı. Detayları spor sayfasında bulabilirsiniz. Evet, akşamın öne çıkan başlıklarını ilk sayfadan sizlere aktardık. Birazdan TRT sayfasında olacağız. TRT Haber'in dünden bugüne yansıyan gelişmelerine, yaşananların yankılarına göz atacağız. Yine güzel bir şarkı aramız var. Anadolu Rock grubu söyleyecek. Çayır Çimen, Geze Geze.

TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Aile Haftası paylaşımı dün paylaşılan bir başlıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasını ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bir diğer başlığa baktığımızda Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor açıklamasını yapıyor. Evet, sabah saatlerinde paylaşılan bir gelişme. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'dan İsrail toplumuna canavar nitelemesi. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını belirtti. Bir diğer habere bakalım. Ben-Gvir'den Netanyahu'ya, Trump'ın masasına vurup Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi söyle açıklaması, evet, dün paylaşılmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Bir diğer başlığa bakalım. Süper güçlerin rekabeti kızıştı. Yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı. Yapay zeka yatırımları geçen yıl rekor kırarken süper güçler arasındaki rekabette kızıştı. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre küresel yapay zeka yatırımları 2025'te %100

129,9 artışla 581,7 milyar dolara ulaşırken yatırımların yaklaşık yarısını Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama yapılmış dün itibariyle. Amerika ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişmeler olabilir demiş Marco Rubio. Ülkesiyle İran arasında olası anlaşma ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti. Bir diğer başlığa bakalım. Arnavutluk'ta Türk lezzetleri tanıtıldı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nce gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Erciyes burada yaptığı konuşmada bu yıl Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 5.sinin düzenlendiğini işaret ederek yemek sadece yemek yemekten ibaret değildir. Yemek insanları bir araya getiren sıcak ve samimi bir yoldur ve dostluk dayanışma anlamına gelir açıklamasını yapıyor. Türk mutfağı ve kültürünün zenginliğine değinen Büyükelçi Erciyes, Türk mutfağının sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'dan Balkanlara uzanan ortak bir mirasın ürünü olduğunu söyledi. Bir diğer sıcak gelişme ise Şili'de 6.9 büyüklüğünde deprem yaşanmış olması. Sabah saatlerinde paylaşılıyor haber. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi ülkenin kuzeyindeki Kalama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. TRT Haber sayfasındayız ve bir diğer başlığa bakalım. Tokyo'da AVM'ye yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde paylaşılan bir haberdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. Lübnan resmi ajansı İsrail'in Lübnan'ın güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombalamasıyla saldırılar düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı Nina'nın haberine göre İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarına yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktı aktarıldı. Galile'deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı. TRT Haber sayfasında bir diğer başlığa bakalım. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmayacak açıklamasını yapıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü, Amerika ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. İsrail'in alıkoyduğu Fransız aktivisten Türk doktorlara teşekkür mektubu, Gazze'ye yardım götüren küresel Sumut filosuna, İsrail'in müdahalesi sonrası gözaltına alınan Fransız aktivist Mathilde Mallet, Türkiye'deki tedavisinin ardından ülkesine döndü. Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu bırakan Mallet, "Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans," dedi. Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISFAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Çin'de sel alarmı, kırmızı uyarı verildi. 1805 kişi
tahliye edildi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel felaketi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Birazdan devam edeceğiz. TRT Haber sayfasındayız. Yine güzel bir şarkımız var. AP Rock grubu söylüyor. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş.

Evet, programımızın ilk saatinin son 10 dakikası TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Katil İsrail'in Lübnan hava saldırılarında can kaybı 21'e yükseldi. Evet, dün gece saatlerinde paylaşılmıştı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı Nina'ya göre İsrail ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Bazuriye beldesinde bir motosiklete hedef alan saldırıda ise bir kişi yaşamını yitirdi. Tora ve Düver beldelerinde motosikletlere hedef alan İHA saldırılarında 2 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arab Selin beldesinde düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Angola'da maden kazası 28 ölü başlığıyla dün paylaşılmıştı. Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray, İran'la anlaşmanın tamamlanması günler sürebilir açıklamasını yapıyor. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olası anlaşma için iyi bir noktada olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini vurguladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden İsrail'e ortak tepki. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail Aşırı Sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel somut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Trump, İran'la müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor açıklamasını yapıyor. Bir diğer başlığa bakalım. İsrail, Lübnan'ın güneyinde ambulansı vurdu. Bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde kurtarma görevine giden ambulans ekibine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık personeli yaşamını yitirdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 33 gemi geçti açıklamasını yapıyor. İran Devlet Televizyonu'nun devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetlerini dayandırdığı habere göre son 24 saatte petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 33 gemi donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Devrim Muhafızları Ordusu 21 Mayıs'ta 31, 22 Mayıs'ta 35, 23 Mayıs'ta ise 25 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıklamıştı. Evet, İran basını mutabakat zaptında Hürmüz'den geçişlerde Amerika Birleşik Devletleri protokolünün uygulanması yok açıklamasını yapmıştı. Bir diğer başlığa bakalım. Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli gizli servis tarafından hedef alındı deniliyor. Evet, Ukrayna'nın bir açıklaması var. Rusya biri Oreşnik olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA ile saldırı düzenledi. Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece düzenlediği hava saldırıları sırasında biri Oreşnik orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere 900 füze ve 600 silahlı insansız hava aracı kullandığı bildirildi. İran basını mutabakat zaptında petrol yatırımlarının müzakere sürecinde askıya alınmasına dair madde olabilir açıklamasını yapıyor. İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınabileceği ve bu düzenlemenin olası bir mutabakat zaptında yer alabileceği belirtiliyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu saatimizi noktalıyoruz. Sizleri 90'lı yıllara götüreceğiz. Grup Artı Bir hatırlasana sevgilim diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nevşehir'de gezinti için çıktığı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi ülkenin kuzeyindeki Kalama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını belirtti. Ve son olarak spor. Milli masa tenisçiler Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
5: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
4: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
6: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor. Ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
4: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün,
0: doğa kazansın.
4: Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
7: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
8: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarpışın, sen fikirmiyorsun. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
9: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
8: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
7: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 26 Mayıs Salı günü paylaşmaya devam ediyoruz. Saatimiz 9.22'yi gösteriyor. Raporlarımızı sizlere ulaştırdık ve basında gündemin ikinci saatindeyiz. 12 saatlik nöbetimiz de Arife günü itibariyle başladı. Bugün 19.30'a kadar bayramın birinci günü ve ikinci günü de yine 12 saat boyunca size eşlik edeceğiz. Bayram coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine güzel şarkılarımız var. Sevgili Yeter Bacağ'ın seçkisinden bu saatimizde de en hareketli, en dinamik ve en kaliteli şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Spikeriniz ben Diler Demir. Bir kez daha güzel bir gün diliyorum kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Tarihte bugün neler yaşanmış? İlk olarak bununla başlayalım. 1889 yılında Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açılmış. 1926'da milli mücadeleye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edilmiş. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk Ankara'dan son kez ayrılmış. 1939'da hükümette iki bakan değişmiş. 1957'de Abant'ta meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi ölmüş. 1973 yılında Orhan Kemal roman ödülünü Büyük Gözaltı romanıyla Çetin Altan almış. 1992 yılında Orhan Kemal roman ödülünü Köylüler romanıyla Talip Apaydın almış. 2003 yılında Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçak Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düşmüş. 2006 yılında 6.3 büyüklüğünde Java depremi meydana gelmiş ve depremde en az 5.749 kişi ölmüş, 38.568 kişi yaralanmış, 600 bin kişi de evsiz kalmış. 2008 yılında Çin'de 148 kişinin ölümüne neden olan su taşkınları başlamış. 2022 yılında Gaziantep ilinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi yapılmış. Kıymetli dinleyicilerimiz, önemli başlıkları sizlerle paylaştık. Birazdan basın turumuza Milliyet gazetesiyle başlayacağız ama öncesinde Uğur Önür söyleyecek. Tepside tepsi fındıklar.

0: Teşekkürler efendim.
1: Evet, Milliyet gazetesindeyiz. Kılıçlar çekiliyor manşetiyle başlayalım. CHP'de mutlak butlan sonrası özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultayı toplamak için düğmeye basacak. Kurultayın yapılabilmesi için delegenin yarısından bir fazlasının imzası aranacak. Salt çoğunluk gerekiyor ara başlığının detaylarına bakalım. CHP tüzüğüne göre delegelerin imzasıyla seçimli bir olağanüstü kurultay toplanabilmesi için toplam delege sayısının salt çoğunluğunun %50+1 delege noter onaylı imzası gerekiyor. Kurultayın yapılması gerektiğini ifade edenler, genel başkan bunu yapmadığı zaman kurultay isteyenler mahkemeye başvururlar, mahkeme çağrı heyeti atar, kurultayı çağrı heyeti yapar diyor. Evet. Bir diğer başlık, diplomatik adımlar desteklenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la görüştü. Savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını vurgulayan Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesi önem arz ediyor. Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösteriyoruz mesajını verdi. Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Evet, Milliyet'in bir diğer başlığında Avrupa'da Türk rüzgarı. 18. yüzyıl Avrupa'sında aristokrat çevrelerinde bir moda dalgası yükseldi. Osmanlı gibi giyinmek, Fransızca Türk tarzı anlamına geliyor. Turgri akımı yalnızca bir kıyafet eylemi değil, Avrupa'nın Osmanlı'ya duyduğu merakın sanat, gündelik yaşam ve kültür alanına yansımasıydı denilmiş. Bilgide lokmalı kutlama. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde mevcut yapısı içinde devam etmesine yönelik karar kampüste büyük bir sevinçle karşılandı. 3 gün boyunca nöbet tutan öğrenciler kararı lokma dağıtarak ve şarkılar eşliğinde kutladı. Petrol düşüşte, altın yükselişte. Amerika ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda %5'in üzerine geriledi. Altının ons fiyatı ise %1'den fazla değer kazandı. Barış için İbrahim anlaşmaları şartı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Trump, ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. İbrahim anlaşmaları İsrail'le bazı Arap ülkeler arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak isim denilmiş. Detaylar 6. sayfada. Hedef belediye başkanı değilmiş. Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 5'e çıkarken yetkililer saldırganın asıl hedefinin Alim Karaca ile aynı sitede yaşayan bir iş insanı olduğunu, Karaca'nın şüphelendiği saldırganlara polisi çağıracağım demesi üzerine saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Detaylar 10. sayfada. Tatilde sanat buluşması başlığının detaylarına bakalım. Uzun bayram tatilinde sokakların sakinleştiği İstanbul'un tadını çıkarmak isteyenler için etkinlik alternatifleri derledik. Şehirde kalanlar ya da tatil için İstanbul'u seçenler tiyatrodan konsere bayramı sanat dolu geçirecek denilmiş. Detaylar 2. sayfada. Milliyet'in logoist haberlerine bakalım. Saç ve kan örneği verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aranan Serenay Sarıkaya yurt dışından Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındı. Adli tıp kurumunda test için saç ve kan örneği veren Sarıkaya serbest bırakıldı. Aşıklar Bodrum'da. Arda Güler ve basketbolcu sevgilisi Durun Nayman Bodrum'da görüntülendi. Bayram tatili için Ege'yi tercih eden çift plajda keyifli anlar yaşadı. Denizde voleybol oynayarak eğlenen ikiliye Güler'in ailesi de eşlik etti. o bonservisi hak ettim. Trabzonspor'dan 36 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a geçen ve şampiyonluğa önemli bir katkı veren Uğurcan Çakır, bu paranın kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyledi. Kendi yeteneklerim ve potansiyelime her zaman güveniyordum. Büyük bir bonservis bedeli ödedi Galatasaray ama ben de performansımla bunu hak ettiğimi düşünüyorum açıklamasını yapıyor. Detaylar spor sayfasında. Milliyet gazetesini noktalıyoruz. Birazdan Anadolu Ajansı'yla devam edeceğiz. Bengü Beker söylüyor. Pişman boy.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. İlk haberimiz liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu. Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi Parti Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına iştirak edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak. Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ve ardından Ülkücü Şehitler Anma Günü münasebetiyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Bir diğer başlığa geçiyoruz. Türkiye'den 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla kutlama mesajı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrika Birliği'nin 63. kuruluş yıl dönümüne tekabül eden ve Afrika kıtasının barış, özgürlük, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen 25 Mayıs Afrika Günü'nü içtenlikle kutluyoruz açıklamasında bulundu. Posta kargosundan geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılının tamamına taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı geçmesiyle bu alanda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Çocuklar güvende ekipleri 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocuklar

Güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini kaydetti. Evet, dünden bir gelişme Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Evet, görüntüye baktığımızda kahverengi olmuş deniz suyu. Evet, Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti deniliyor. Bir diğer başlığa baktığımızda yine dünün bir gelişmesi. Hakkari'de karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kar kalınlığının metreleri bulduğu üst bölgeleri yolunda karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de devam ediyor. Evet, dün yaşanan bir diğer gelişme Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde depremdi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı ve depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan NATO zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapılmış ve toplantıda zirve kapsamında alınacak tedbirler tüm yönleriyle değerlendirildi. Bazı illerde sağanak etkili oldu dün itibarıyla. Evet, biraz detaylandıralım. Özellikle Ankara'da, Muş'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu. Ardahan'da cadde ve kaldırımlar beyaza bürüyen dolu nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Evet. Bir diğer habere geçelim. Kilit Kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler Kilit Kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor denilmiş. Evet, İstanbul'da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu düşük seviyede kaldı. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde trafik yoğunluğu gün boyunca düşük seviyelerde ölçüldü denilmiş gün boyunca. Ve bayram tatili nedeniyle birçok İstanbul'un şehir dışına çıkması kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağladı deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Şimdi yine güzel bir şarkı, Altın Gün söyleyecek Bir Sigara İç Oğlan.

Anadolu Ajansı sayfasındayız yine. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf beraberindeki heyetle Katar'a gitti deniliyor dün itibarıyla. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Katar'a gitti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf beraberindeki heyetle Katar'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Kalibaf'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın da bulunduğu belirtildi. Haberde ziyaretin Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin Pakistan arabuluculuğunda çeşitli temaslarda bulunmak üzere ortaya konan diplomatik girişimlerin devamı olduğu ifade edildi. Bir diğer habere bakalım. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosunun Avustralyalı üyeleri şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel somut filosunun Avustralyalı üyeleri kendilerini alıkoyan İsrail yetkililerin fiziksel şiddetine ve cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti. Evet, Zelenski dün hava saldırısı düzenlenen Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamış. Dünün haberiydi bu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun 24 Mayıs'ta yoğun hava saldırısı düzenlediği başkent Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bir diğer habere geçiyoruz. Güney Afrika Türkiye'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasında desteği çok net denilmiş. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Lamola, Türkiye'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğinin çok net olduğunu belirtiyor. Bir diğer başlıksa Gazze'liler enkaz arasında kurulan pazarda kısıtlı imkanlarla bayram alışverişini yapıyor. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinin uyguladığı abluka ve saldırıların gölgesinde Filistinliler bayram öncesi kısıtlı imkanlarla alışveriş yapmaya çalışıyor. Bir diğer haber ise Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola vakalarının artacağını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 101, Uganda'da 7 doğrulanmış Ebola vakasının olduğunu bildirerek müdahaleyi artırma çabalarına rağmen vaka sayılarında artış öngördüklerini belirtiyor. Muhammed İkbal Arslan bu haberi kaleme almış. Bir diğer haber ise İsrail yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldığı belirtildi. İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Öncesinde yine güzel bir şarkı Ayros söylüyor. Ötme bülbül ötme.

Hürriyet gazetesindeyiz. Ferahmuz'un çocuk oyun iş insanı Ferahmuz G. Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Ferahmuz G.'nin foyası ortaya çıktı deniyor. Hemen yanındaki başlık 5 lirayı ver milyonları al. Adana merkezli kara para operasyonu ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Örgüt 5 TL'lik banknotları parola olarak kullanıyordu denilmiş. Bir diğer habere bakalım. Atakımı için kolları. Evet, başka bir habere geçelim. 13. parçada Türkiye'de Çingene Kızı Müzeyi'nin Amerika'ya kaçırılan kayıp bir parçası daha Türkiye'ye getirildi. Ünlü müzeyin Türkiye'ye getirilen parça sayısı 13 olduğu deniyor. Meclis Özel'in yeni üssü oldu. Polis soruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclisi üst tuttu. Özel tabelası grup başkanı olarak değiştirilen odasında ilk olarak DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ı kabul etti. Özel gün şartları öyle gerektirdi. Meclisteki odamız genel merkez olarak işlev görüyor açıklamasını yapıyor. Bayramda yağmur yağacak. Bayramın ilk günü ülkenin büyük bölümünde yağmursuz geçecek. İkinci gün İstanbul dahil bazı şehirlerde bulutlu ve parçalı bulutlu hava olacak. Yağışlar görülecek. Cumartesi günü yağmur etkisini kaybedecek. Tabii bu anlamda siz radyomuzu ya da web sitemizi takip etmeye devam edin kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basında yer alan haberlerin sonuna geldik. Basın gündem programının sonuna geldik. 12 saatlik nöbetlerimiz devam edecek elbette. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün, şimdiden güzel bir bayram diliyoruz. Yarın bayramın birinci günü, ikinci günü de burada olacağız. 7.30-19.30 arasında programımız basında gündem olacak ve sonrasında güzel şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın, olur mu? Bugün 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da Anadolu Uygarlıkları programlarında kaçırmayın. Işıl Ayman, Kavanoz Dipli Dünya, ardından saat başı raporlar sizlerle.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nce gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nevşehir'de gezinti için çıktığı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi ülkenin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını belirtti. Ve son olarak spor. Milli masa tenisçiler Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu'nun doğusu, Kastamonu'nun güney kesimleriyle Kayseri'nin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise artarak yurt genelinde mevsim normallerine yükselecek. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 23 santigrat derece, Muğla Fethiye 22, Mersin Yenişehir 22, Antalya Alanya 21, Muğla Datça 21, İzmir Urla 21, Muğla Bodrum 20 santigrat derece, Aydın Kuşadası 20, Mersin Anamur 20, İzmir Dikili 19, Tekirdağ Süleymanpaşa 19, Balıkesir Ayvalık 18 santigrat derece, Çanakkale Merkez 18, İstanbul Tuzla 18, İstanbul Sarıyer 17, Giresun Merkez 17, Trabzon Ortahisar 17, Samsun Atakum 17, Artvin Hopa 17, Sinop Merkez 17 santigrat derece, Rize Merkez 16, Düzce Akçakoca 16, İstanbul Silivri 16, Van Tuşba Liman 16, Ordu Altınordu 14, Bitlis Adilcabaz Liman 14, Bitlis Tatvan Liman 12 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat'ı çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nevşehir'de gezinti için çıktığı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın, polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, ülkenin kuzeyindeki Kalama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar...

0: yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 29-16 derece, Atina az bulutlu 28-18, Berlin az bulutlu 29-16, Helsinki sağanak yağışlı 12-6, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Londra az bulutlu 32-18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-10, Paris az bulutlu 31-16, Priştine parçalı bulutlu 27-14, Roma az bulutlu 27-18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23-13, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 19-14, Viyana az bulutlu 32-17, Zürih az bulutlu 32-17 derece, Amman açık 28-14, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 27-11, Kuveyt açık 36-29, Medine açık 43-29, Mekke açık 42-29, Riyad açık 41-27, Şam açık 30-13, Tahran az bulutlu 30-17, Tiflis parçalı bulutlu 22-15, Tokyo parçalı bulutlu 29-18 derece, Cezayir az bulutlu 26-16, Kahire parçalı bulutlu 32-17, Melbourne çok bulutlu 18-12, Montreal sağanak yağışlı 27-12, New York çok bulutlu 25-16, Sydney sağanak yağışlı 20-16, Washington sağanak yağışlı 22-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 26-14, Frankfurt az bulutlu 32-17, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 25-13, Köln az bulutlu 29-13, Köstence az bulutlu 24-17, Münih az bulutlu 29-15, Podgorica parçalı bulutlu 31-18, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Şumlu parçalı bulutlu 25-15, Taraglia parçalı bulutlu 26-15, Balkaneş parçalı bulutlu 27-15, Senitsa az bulutlu 26-14, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-11, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28-12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Pazar 74 kilogram, Giresun Dereli 44, Artvin Arhavi 30, Ordu Mesudiye 27, Kastamonu Pınarbaşı 25, Çorum Bayat 25 kilogram, İzmir Kemalpaşa 25, Muş Merkez 24, Samsun Vezirköprü 23, Muğla Fethiye 20 kilogram, Manisa Salihli 19, Gümüşhane Merkez 18, Bolu Mengen 18, Kayseri Özvatan 16, Karabük Yenice 16 kilogram, Antalya Serik 14, Nevşehir Avanos 14, Isparta Yenişar Bademli 13, Bartın Ulus 13, Van Edremit 11 kilogram, Kırşehir Çiçekdağ 11, Kars Kazman 11, Düzce Gölyaka 11, Tokat Reşadiye 11, Trabzon Tonya 10, Eskişehir Sivrihisar 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurtu geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sünop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu forum 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilecek. Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın vizyonu ve himayesiyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren vakıf, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumunu Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'nin operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek veya İranlı işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Yapay zeka yatırımları geçen yıl rekor kırarken süper güçler arasındaki rekabet de kızıştı. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre küresel yapay zeka yatırımları 2025'te %129,9 artışla $581,7 milyar ulaşırken yatırımların yaklaşık yarısını Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti. Ve son olarak spor. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'la İspanyol ekibi Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Almanya'da şehirle aynı ismi taşıyan Leipzig stadındaki müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu'nun doğusu, Kastamonu'nun güney kesimleriyle Kayseri'nin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise artarak yurt genelinde mevsim normallerine yükselecek. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Yalçın Özsoy'dan alınan Isparta Barla'dan bir zeybek havasıyla başlıyoruz programımıza. Nida Tüfekçi'nin derlediği bu türküyü Osman Kalay'dan dinleyeceğiz. Şu aydının uşağı, gevşek bağlar kuşağı, şaka maka bilmezler, çatlatırlar bıçağı.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Arzu Aldemir'den dinleyeceğiniz bir zeybek havası alıyor. Bu Isparta Gönen türküsünü Muzaffer Sarı Sezen, Gönenli Kadir Acar'dan repertuara kazandırmış. Evlerinin önü Mersin, sular içmem tersin tersin, Mevlam seni bana versin, al hançerini, vur ben öleyim, kapınızda kul ben olayım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğiniz bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan alıp Isparta Yalvaç'tan repertuara kazandırmış. Kuyunun sereni çamdır dayanmaz, gelinin tazesi uykulardan uyanmaz. Böyle oluşuna canlar dayanmaz, yandım Allah yandım, pencereden el ediyor. Kaşım şöyle dursun, gözün beni dedi.

Türkülerin Dilinden programımızda Coşkun Gök'ten dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Hüseyin Karatürk'ten alıp Isparta Senirkent'ten derlemiş. İki bülbül konmuş dağlar başına, sal Allah'ım sal sılama varayım. Şahin yuva yapar kendi başına, sal Allah'ım sal sılama varayım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İkbal Ünal'dan repertuara kazandırmış. Badılcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Nuri Esentürk'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, yöre ekibinden repertuara kazandırmış. Karataş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada, buna can dayanır mı?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinleteceğimiz Isparta Yalbaş'tan bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan repertuara kazandırmış. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin kızı nazlı olur, üzmeye gelmez. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertik Karaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güneyi çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu forum 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilecek. Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın vizyonu ve himayesiyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren vakıf, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumunu Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'nin operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Güney'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Yapay zeka yatırımları geçen yıl rekor kırarken süper güçler arasındaki rekabet de kızıştı. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre küresel yapay zeka yatırımları 2025'te %129,9 artışla $581,7 milyar ulaşırken yatırımların yaklaşık yarısını Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti. Ve son olarak spor. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'la İspanyol ekibi Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Almanya'da şehirle aynı ismi taşıyan Leipzig stadındaki müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 29-16 derece, Atina az bulutlu 28-18, Berlin az bulutlu 29-16, Helsinki sağanak yağışlı 12-6, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Londra az bulutlu 32-18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-10, Paris az bulutlu 31-16, Priştine parçalı bulutlu 27-14, Roma az bulutlu 27-18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23-13, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 19-14, Viyana az bulutlu 32-17, Zürih az bulutlu 32-17 derece, Amman açık 28-14, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 27-11, Kuveyt açık 36-29, Medine açık 43-29, Mekke açık 42-29, Riyad açık 41-27, Şam açık 30-13, Tahran az bulutlu 30-17, Tiflis parçalı bulutlu 22-15, Tokyo parçalı bulutlu 29-18 derece, Cezayir az bulutlu 26-16, Kahire parçalı bulutlu 32-17, Melbourne çok bulutlu 18-12, Montreal sağanak yağışlı 27-12, New York çok bulutlu 25-16, Sydney sağanak yağışlı 20-16, Washington sağanak yağışlı 22-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 26-14, Frankfurt az bulutlu 32-17, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 25-13, Köln az bulutlu 29-13, Köstence az bulutlu 24-17, Münih az bulutlu 29-15, Podgorica parçalı bulutlu 31-18, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Şumlu parçalı bulutlu 25-15, Taraglia parçalı bulutlu 26-15, Balkaneş parçalı bulutlu 27-15, Senitsa az bulutlu 26-14, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-11, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28-12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

kalbim

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Kommagene uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz. Kommagene uygarlığında ticaretten sanatta, tanrıların dağı Nemrut'tan Cendere Köprüsü'ne varan bir yolculuğa çıkacağız. Ticaret, Kommagene Krallığı için önemli bir gelir kaynağıdır. Dönemin iki süper gücü olan Romalılarla Partlar arasında bağımsız tek devlet olan Kommagene, coğrafi konumu itibariyle doğu ve batı arasında ticari bir geçiş yoludur. Bu konumunu iyi değerlendiren krallık, iki ülkeyle ticari ilişkiler kurar. Özellikle Part ülkesinde özgürce ticaret yapan tüccarlar, genellikle Çin'den ipek, Hindistan'dan egzotik hayvan ve çeşitli baharatlar ihraç eder. Kral Antiochos, denetimi altında tuttuğu Toros Sıra Dağları ve Fırat Nehri geçitleri sayesinde ağır vergiler toplar. Zenginliği sayesinde Kommagene sadece bir geçiş yeri değil, aynı zamanda lüks malların tüketildiği bir ülke olur. Getirilen mallar başkent Samsat'ta Romalılara ve zengin Kommagenelilere satılır. Antiochos devrinde Samsat, doğuyla batı arasındaki ticaretin merkezi haline gelir. Partlar, Kommageneliler, Romalılar, Yunanlılar ve Araplar için buluşma merkezi olur. Sanat, Kommagene'nin tamamen kendine özgü bir sanat geleneği vardır. Bu gelenek Yunan ve Pers sanatlarının eşsiz bir sentezidir. Kral Antiochos'un meclisinde sanatçıları ve bilginleri ağırlaması da sanata verdiği önemin bir göstergesidir ki bunlara kralın arkadaşları anlamına gelen Pihiloia adı verilir. Kral Mitridates zamanında sanatta doğu etkisi ağır basmaktayken, Kral Antiochos döneminde sanat daha doğalcı ve daha az stilize, yani geleneğe uygun bir üslup kazanır. Antiochos Yunan kültürünü tercih eder ve kendine Yunanlıların ve Romalıların dostu adını verir. Nemrut Dağı'nın zirvesindeki heykeller Kommagene sanatının ihtişamını belgeler. Orada doğu ve batı tam bir uyumla kaynaşır. Batı terasındaki Antiochos başı formu bozabilecek tüm ayrıntılardan arındırılmış çok güzel bir örnektir. Heykelde süslü bir sakal, takı ya da başka benzemeler yoktur. Sade ve dinamik olan bu eser, bugün dahi ebedi güzelliğiyle görenleri heyecanlandırır. Tanrıların Dağı Nemrut. Üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gün doğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer Nemrut. Partlarla İskitlerin soyundan gelen
ve M.Ö. 1. yüzyıl başlarında kurulan Kommagene Krallığı'nın hüküm sürdüğü Nemrut'ta, Kral Antiochos'un tümülüsü ilk göze çarpan yerdir. Kralın kemikleri ya da külleri kayaya oyulmuş bir yerdedir. 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapındaki tümülüsle örtülüdür. Tümülüsün girişi kuzey yönündedir. Burayı koruyan kartal heykelleri ise iki yanda yer alır. Tepenin dört tarafındaki kayalar oyularak teraslar oluşturulmuştur. Heykeller tümülüse arkalarını dönmüş konumda sıralıdır. Gövdeler 10 metre kadar yüksekte ve koltukta oturur durumdadır. Gün doğumu ve gün batımının tüm ihtişamıyla izlenebildiği bu tepede Kommagene Kralı 1. Antiochos kendisi için görkemli bir anıt mezar, mezar odasının üzerine kırma taşlardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa ettirir. Antiochos,

8 ila 10 metre yüksekliğinde muhteşem heykeller, kabartmalar ve yazıtlar bulunur. Heykeller bir aslan ve bir kartal heykeliyle başlar, aynı düzende son bulur. Kürt yazıtlarında anne tarafından Büyük İskender'den, Yunan Makedonya, baba tarafındansa Darius'tan, Perslerden geldiğini ifade eden Antiyohos, atalarından gelen bu etnik farklılığı birleştirerek kültür zenginliği haline dönüştürmenin göstergesi olarak tanrı heykellerinin yüzünü doğuya ve batıya çevirir. Zaten tanrı heykellerinin isimleri de Grek ve Pers diliyle ifade edilir. Hayvanların kralı olan aslan yeryüzündeki gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise göksel gücü sembolize eder. Heykeller her iki tarafta Kral 1. Antiyohos, Theos, Fortuna, Tesiye Kommageneli Tanrıça, Zeus, Oromastes, Apollo, Mitras, Helios ve Hermes, Herakles, Ares ya da Artaknes olarak sıralıdır. Kommagene ülkesinde güneşin doğuşunu ilk gören yer olan doğu terasına sert kayalardan oyulmuş merdivenli yoldan çıkılır. Doğu terası, Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi ve Sunak'tan oluşur. Tanrılar Galerisi'ndeki devasa tanrı heykelleri, anıt mezara sırtını dönmüş biçimde sıralanır. Batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan kuzey terası ise, 100 metre uzunluğunda bir tören yoludur. 80 metre uzunluğunda tamamlanamamış stel kaideleri bulunur. Muhteşem bir gün batımının izlenebildiği doğu terasına benzer şekilde yapılmış batı terasında Tanrılar Galerisi'ndeki heykel sıralaması ve heykellerin arkasındaki kült yazısı bazı detaylar dışında aynıdır. Doğu terasından farklı olarak Tanrılar Galerisi'nin kuzey ucunda dördünde Kral Antiyohos'un tanrılarla selamlaşması, diğerlerinde aslan figürü bulunan kum taşından yapılmış 5 kabartma rölyef bulunur. Aslan horoskop olarak bilinen kabartma, 25 bin yılda bir meydana gelen astrolojik bir olayı sembolize eder. Doğu ve batı terasın her ikisinde de tanrı heykellerinin tahtlarını oluşturan taş blokların arkasında Grek harfleriyle yazılmış 237 satırlık uzun bir kült yazıtı, Nomos, yani Yunan felsefesinde yazılı olmayan yasalar, gelenek ve töreler bulunur. Kara Kuş Tümülüsü. Nemrut Dağı Milli Parkı'nın güneybatısında bulunan Kara Kuş Tümülüsü, Kommagene Kralı 2. Mitridates tarafından 21 metre yükseklikte çakılların yığılmasıyla oluşturulmuş, annesi Isas adına yaptırılan bir anıt mezardır. Sütun üzerindeki kartaldan dolayı Kara Kuş Tümülüsü olarak anılır. Tümülüsün kuzey, güney ve doğusunda 4 adet 9 metre yüksekliğinde sütunlar yer alır. Sütunlar üzerinde boğa, aslan ve kartal heykelleriyle tokalaşmayı temsil eden dikili blok bulunur. Bu anıt mezarın kitabesi M.Ö. 1. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenen Kara Kuş Tümülüsü, Milli Park Koruma Alanı içerisinde yer alır. Arsemiya. Kral 1. Antiyohos kitabelerinde söz edildiğine göre, Arsemiya, M.Ö. 2. yüzyılın başlarında, Kommagene'nin kurucu atası Arsemes tarafından, eski Kahta Kalesi'nin karşısında kurulmuş krallığın yazlık başkenti ve idare merkezidir. Güneydeki tören yolunda Mitras'ın kabartma steli, ayin platformu üzerinde Antiyohos Herakles tokalaşma steli ve bunun önünde Anadolu'nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı
yazı

altın bulunduğu yerden başlayan 158 metre derine inen bir tünelle yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunur. Tepe üzerindeki platformda Mitridates Kallinikos'un mezar tapınağı ve sarayı yer alır. Antiochos Herakles Tokalaşmaz Teli, Kommagene Krallığı'nın doğu ve batıyı, yani Grek ve Pers birleşme idealinin sembolü olarak kabul edilir.

Cendere Köprüsü. Kahta'ya 20 kilometre uzaklıkta Nemrut ve Arsemiya yolunun üzerinde olan bu tarihi köprü, Bulam suyunun dar bir geçidi üzerinde kurulur. Su yüzeyinden 18 metre yükseklikte, 35 metre uzunluğunda olan köprü 92 adet büyük blok taştan inşa edilmiştir. Roma imparatorlarından Septimus Severus tarafından ailesi ve kendi onuruna yaptırılan köprünün giriş ve çıkışlarında 4 adet sütun yaptırılır. Kendisi oğulları Caracalla ile Geta ve eşi Julia Domna adına dikilen sütunlardan 3'ü hala sağlamdır. Geta'nın ölümü üzerine kendisi için yaptırılan sütun, kardeşi Caracalla tarafından ortadan kaldırılır. Üzerinde bulunan yazılı belgelerden, milattan sonra 192 ile 211 tarihleri arasında yaptırıldığı anlaşılan köprü, bugün bile ağır tonajlı vasıtalara geçit veren tek köprüdür. Yeni Kale. Adıyaman'a 60 kilometre uzaklıkta Kocahisar Köyü yakınında yer alır. Kommageneliler tarafından inşa edilen Yeni Kale, karşısındaki Arsameiya ile birlikte kullanılır. Romalılar ve ardından Memluklular tarafından restore edilen kale, en son 1970'lerde kısmen onarılır. Kale içinde çarşı, cami, zindan, su yolları, güvercinlik kalıntıları ve kitabeler bulunur. Kaleden Nimfos'a inen su yolu bir tünelle Arsemeia'ya bağlanır.

Re Antik Kenti. Kuyucak yolu üzerinde bulunan Pirin köyündeki kalıntılar 200 civarındaki kaya mezarı ve yerleşim yerine sahiptir. Antik çağdan kalan bu nekropol ve çevresi Kommageneliler döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmakla birlikte bilhassa Romalılar döneminde gelişmiş bir kenttir. Kaya mezarlarının girişleri kabartmalarla süslü ve birbirine geçiş mümkündür.

Gerger Kalesi. Kahta'ya 85 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi geç Hitit dönemine dayanan kale, Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alır. Milattan önce 2. yüzyılda Kommagenelilerin atası olan Arsames tarafından kurulur. Sarp kayalar üzerine aşağı ve yukarı kale olmak üzere iki bölümden inşa edilen Gerger Kalesi'nin batı surlarında Kral Samos'a ait bir kabartma bulunur. İslami dönemde de kullanılan kale içerisinde cami, dükkanlar ve su sarnıçları yer alır.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta, Kommagene uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kuveyt'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfak kültüründen lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte davetlilere açık büfe sunumunun yanı sıra canlı istasyonlarda hazırlanan çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi. İstasyonlarda mantı, çiğ köfte, çarşaf ve paçanga böreği gibi geleneksel yemekleri ve Türk kahvesiyle çayı sunuldu. Etkinliğe Kuveyt Ulusal Kültür Sanat ve Edebiyat Konseyi temsilcilerinde yer aldığı üst düzey kuvvetli yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, şefler, yemek sektörü temsilcileri ve gastronomi alanındaki içerik üreticileriyle iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden konuklar katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin örnek uygulamalarının görünür kılınması ve eğitim paydaşları için ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan Maarif'in Yüz Akı dergisinin 4. sayısı Milli Aile Haftası'nda aile temasıyla yayımlandı. İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler, ekonomi otoriterleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcileri 3-6 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Bu yıl İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla gerçekleştirilecek zirvede etik finans, reel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme ekseninde küresel ölçekte önemli tartışmalara ev sahipliği yapılacak. Türkiye genelinde su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın tarım sezonunda Nisan ayı itibarıyla tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesinti, dünya genelinde yeni önlemler ve tasarruf tedbirlerine yol açtı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında New York Knicks deplasmanında Cleveland Cavaliers'ı 139-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktarıyoruz. Bayram süresince yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyretmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdumuzun büyük bölümü çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 27 Mayıs Çarşamba bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe bayramın ikinci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 29 Mayıs Cuma bayramın üçüncü günü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın dördüncü günü Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuyla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Ankara'da Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 9 ila 11, en yüksek sıcaklık 22 ila 24 derece. Çarşamba günü 11 ila 13, 23 ila 24, Perşembe günü 10 ila 12, 19 ila 21, Cuma günü 10 ila 12, 18 ila 20, Cumartesi günü 9 ila 11, 18 ila 20 derece. İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 23 ila 25 derece. Çarşamba günü 13 ila 15, 20 ila 22, Perşembe günü 15 ila 17, 19 ila 21, Cuma günü 14 ila 16, 18 ila 20, Cumartesi günü 13 ila 15, 18 ila 20 derece. İzmir'de ise Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü beklenen en düşük sıcaklık 14 ila 16, en yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece. Çarşamba günü 16 ila 18, 27 ila 29, Perşembe günü 16 ila 18, 23 ila 25, Cuma günü 15 ila 17, 21 ila 23, Cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 13 ila 15, en yüksek sıcaklık 21 ila 23 derece. Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı süresince yurdumuzda beklenen hava durumunu aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasünop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege-Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kuveyt'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfak kültüründen lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte davetlilere açık büfe sunumunun yanı sıra canlı istasyonlarda hazırlanan çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi. İstasyonlarda mantı, çiğ köfte, çarşaf ve paçanga böreği gibi geleneksel yemekleri ve Türk kahvesi ile çayı sunuldu. Etkinliğe Kuveyt Ulusal Kültür Sanat ve Edebiyat Konseyi temsilcilerinde yer aldığı üst düzey kuvvetli yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, şefler, yemek sektörü temsilcileri ve gastronomi alanındaki içerik üreticileriyle iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden konuklar katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin örnek uygulamalarının görünür kılınması ve eğitim paydaşları için ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan Maarif'in Yüz Akı dergisinin 4. sayısı Milli Aile Haftası'nda aile temasıyla yayımlandı. İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler, ekonomi otoriterleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcileri 3-6 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Bu yıl İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla gerçekleştirilecek zirvede etik finans, reel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme ekseninde küresel ölçekte önemli tartışmalara ev sahipliği yapılacak. Türkiye genelinde su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın tarım sezonunda Nisan ayı itibarıyla tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesinti, dünya genelinde yeni önlemler ve tasarruf tedbirlerine yol açtı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında New York Knicks deplasmanında Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31. Bağdat açık 26-39. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-17. Kerkük az bulutlu 19-33. Kuveyt açık 31-37. Medine açık 29-43. Mekke açık 29-41. Şam açık 15-34. Tahran parçalı bulutlu 17-31. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Tiflis açık 14-24. Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27. Kahire açık 18-32. Melbourne çok bulutlu 9-18. Montreal az bulutlu 12-22. New York parçalı bulutlu 17-29. Sydney sağanak yağışlı 16-19. Washington sağanak yağışlı 19-23 derece. Chaturanga açık 16-28. Frankfurt parçalı bulutlu 18-28. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27. Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27. Münih parçalı bulutlu 16-29. Podgorica açık 18-32. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26. Taravdiye az bulutlu 16-28. Balkaneşu az bulutlu 17-28. Zenitse az bulutlu 14-27. Gazimagos'a az bulutlu 15-29. Girne az bulutlu 17-25. Nefkoşa az bulutlu 12-26. Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle BUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Pazar 74 kilogram, Giresun Dereli 44, Artvin Arhavi 30, Ordu Mesudiye 27, Kastamonu Pınarbaşı 25, Çorum Bayat 25 kilogram, İzmir Kemalpaşa 25, Muş Merkez 24, Samsun Vezirköprü 23, Muğla Fethiye 20 kilogram, Manisa Salihli 19, Gümüşhane Merkez 18, Bolu Mengen 18, Kayseri Özvatan 16, Karabük Yenice 16 kilogram, Antalya Serik 14, Nevşehir Avanos 14, Isparta Yenişar Bademli 13, Bartın Ulus 13, Van Edremit 11 kilogram, Kırşehir Çiçekdağ 11, Kars Kazman 11, Düzce Gölyaka 11, Tokat Reşadiye 11, Trabzon Tonya 10, Eskişehir Sivrihisar 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle BUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

ஹலோ உயிரோ ஹலோ anladım sensin o. Konuş benimle. Seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Bana 10 kere, 100 kere, 1000 kere, 100 kere, 1000 kere kaç kere darıldın?

0: Pazartesi, Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
1: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saatinciye kadar sen havada çarşınca tutmuşsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kuveyt'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfak kültüründen lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte davetlilere açık büfe sunumunun yanı sıra canlı istasyonlarda hazırlanan çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi. İstasyonlarda mantı, çiğ köfte, çarşaf ve paçanga böreği gibi geleneksel yemekleri ve Türk kahvesiyle çayı sunuldu. Etkinliğe Kuveyt Ulusal Kültür Sanat ve Edebiyat Konseyi temsilcilerinde yer aldığı üst düzey kuvvetli yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, şefler, yemek sektörü temsilcileri ve gastronomi alanındaki içerik üreticileriyle iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden konuklar katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin örnek uygulamalarının görünür kılınması ve eğitim paydaşları için ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan Marif'in Yüz Akı dergisinin 4. sayısı Milli Aile Haftası'nda aile temasıyla yayımlandı. İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler, ekonomi otoriterleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcileri 3-6 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Bu yıl İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla gerçekleştirilecek zirvede etik finans, reel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme ekseninde küresel ölçekte önemli tartışmalara ev sahipliği yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesinti, dünya genelinde yeni önlemler ve tasarruf tedbirlerine yol açtı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında New York Knicks deplasmanında Cleveland Cavaliers'ı 139-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Don ya da ayaz ne demektir?
1: Don ya da diğer söylemiyle ayaz, yer ve yere yakın seviyelerdeki hava sıcaklığının donma sıcaklığına eşit veya donma seviyesinin altında olması durumuna verilen addır. Hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olmak üzere 4 ayrı sınıflamaya tabi tutulabilir.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kuveyt'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfak kültüründen lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte davetlilere açık büfe sunumunun yanı sıra canlı istasyonlarda hazırlanan çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi. İstasyonlarda mantı, çiğ köfte, çarşaf ve paçanga böreği gibi geleneksel yemekleri ve Türk kahvesiyle çayı sunuldu. Etkinliğe Kuveyt Ulusal Kültür Sanat ve Edebiyat Konseyi temsilcilerinin de yer aldığı üst düzey kuvvetli yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, şefler, yemek sektörü temsilcileri ve gastronomi alanındaki içerik üreticileriyle iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden konuklar katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin örnek uygulamalarının görünür kılınması ve eğitim paydaşları için ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan Maarif'in Yüz Akı dergisinin 4. sayısı Milli Aile Haftası'nda aile temasıyla yayımlandı. İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler, ekonomi otoriterleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcileri 3-6 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Bu yıl İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla gerçekleştirilecek zirvede etik finans, reel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme ekseninde küresel ölçekte önemli tartışmalara ev sahipliği yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesinti, dünya genelinde yeni önlemler ve tasarruf tedbirlerine yol açtı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında New York Knicks deplasmanında Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 26 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 28, Bilecik 22, Bursa 27, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul 25, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 33, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 27, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 29, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 26, Isparta 24, Kahramanmaraş 28, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 23, Karaman ve Kayseri 22, Kırıkkale 23, Kırşehir 22, Konya 21, Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgede Düzce hariç iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 26, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 22, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 25, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 20, Ordu ve Rize 22, Samsun 23, Sinop 24, Tokat ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18, Ardahan 14, Bingöl 22, Bitlis 18, Elazığ 24, Erzincan 22, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 16, Malatya 23, Muş 20, Tunceli ve Şırnak 22, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeli Rahmi'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Assubay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde tren lokal servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport, Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
6: Havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Güzel bir iş bulmak için sadece okulun yetmediğini bilenlerin 4 sırrını derleyip toparladık bugün sizler için. Eğitim hayatınız boyunca iyi okullar bitirmenin size çok iyi iş fırsatları sunacağı konusunda yönlendirildiyseniz hemen sizleri uyaralım. İyi bir eğitim hayatı tabii ki başarı için oldukça önemli bir adım ama üniversiteler her yıl binlerce mezun veriyor, farkındasınız değil mi? Bu ne demek? Bu iyi bir kariyer için çok sayıda rakibiniz var demek. Yani farklılaşmanız gerekiyor demek. Peki nasıl farklılaşıp herkesin gıptayla baktığı bir kariyer sahibi olabilirsiniz? O güzel noktalara gelmiş, o iyi maaşlara sahip insanlar bunu nasıl yapmışlar? Bakalım. Öncelikle iyi hazırlanmış bir CV. İş ilanı sitelerinde bir pozisyon gördüğü zaman başvuru butonunu kullananların sayısı çok fazla. Bir pozisyon için 1500 kişi de işe başvurabilir. Siz işveren olsaydınız ne yapardınız? Herkesle görüşemeyeceğiniz için özgeçmişlere bakarak adayları elerdiniz değil mi? Yani bu demek ki CV bizim işverenle ilk görüşme anımız. O yüzden güzel bir CV hazırlayanlar aranırlar. Ve tabii ki ön yazı gereksiz diye düşünmeyeceksiniz. Sizce kariyer siteleri başvuru esnasında size neden bir ön yazı kısmı sunuyor? Hemen söyleyelim. O iş arayanlar arasında ben bir adım öne çıkayım, şu şu şu eğitimleri aldım, şu sertifikalarım var, sizin iş için ayrıca şu yeteneklerim var diyerek o CV'lerin arasında öne çıkabilmeniz için. Eğitimler ve sertifikalar var. İşte geldik olayın en can alıcı noktasına. Sertifikalar. Türkiye'deki özgeçmişlerin hepsinde İngilizce, Word, Excel bilgisine herkes 10-10-10 doldursa da işveren ısrarla soracaktır. Peki bu belgeleri nereden aldınız? Bu eğitimi nerede gördünüz? Gayet mantıklı sorulardır. Yeteneklerini sertifikalandıranlar, kendilerine sürekli yeni yetenekler katanlar birkaç adım öne geçerler doğal olarak. Eğer başarılı bir kariyer sahibi olmak, dilediğiniz işe girmek istiyorsanız, bu işte uzmanlaşmak için sertifika almaya bakın. Ve tabii ki iyi bir iş görüşmesi. Kendini sunuyor olmak, yeteneklerini anlatabiliyor olmak, işverenle ilk görüşmedeki iletişim, işe alınmanızda kesinlikle başrol oyuncularından biri. Bunun için ikna ve müzakere becerileri gibi eğitimler almış olmak kendinizi iyi hissettirecektir. Çünkü o zaman kendinizi iyi de sunabilirsiniz. İyi iş görüşmesi işi garantiler. Ve bunların hepsinin ötesinde. Eğer bir iş görüşmesine gidecekseniz, kılığınız, kıyafetiniz, zaman bilginiz, günden haberdar oluşunuz, çevrenizdeki genel kültür olayından ve dikkatinizin iyi olduğundan haberdar olmak isteyecekleri için daha da titiz olmanız gerekecektir. Ve bir işi bilmekle yapabilmek arasında da çok fark vardır. Bilenler mutlaka ki takdir edilirler ama yapabilenlerden kolay kolay vazgeçilmez. Her türlü sertifikayı alırken kayıp gitmiş bir hayatı düşünün. Sırf bir belge peşinde koşarak kaçırdığınız gerçek bir eğitim sürecini düşünün. İşte bunları da göz önüne alarak bir iş yeri başvurusu yaptığınızda bilin ki onlar eğer sizi arıyorlarsa kaçırmayacaklardır. Bilmedikleri bir iş üzerine bir uzman arıyorlarsa belki o siz olmayabilirsiniz. Belki de sizsinizdir. Uzman olduğunuzu belgeleyebilmek için de o sertifikalar şart maalesef. Ve tabii ki referanslar. Referanslar da önemlidir ama bunlar dayı, amca değil de daha çok çalıştığınız yerdeki iş arkadaşlarınız, yöneticilerinizden oluşan bir referans grubu olmalı. CV'niz kadar görünüşünüz de insanları etkileyecektir. Güvenli bir duruş, sağlıklı bir beden, herkesin tercih ettiği bir iş arkadaşı olacaktır. Bugün de yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar işsizlerimizin hepsinin iş bulmasını diliyoruz. Ve tabii ki diyoruz ki kulağınız bizde olsun.
5: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Sevgili dinleyenler, yeniden Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla beraber sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalışacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün stüdyomuzda bir eksikliğimiz var. Sevgili program ortağımız Alev Yıldız bu hafta da aramızda olmayacak. Ona buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ama sevgili Emine Ertürk Karaaslan ile birlikte bizler buradayız ve onun yokluğunu aratmayacak keyifli bir programla karşınızdayız. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emine Hanım. Tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Alev'e de buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün yine klasik Türk sanat müziğinin birbirinden seçkin eserleriyle dinleyicilerimizin gönül kapılarını aralayacağız. Biz hazırız, umarım dinleyicilerimiz de hazırdır.
0: Hiç şüphem yok. O zaman sözü fazla uzatmayalım ve programımızın ilk eseri için mikrofonu size bırakalım. Bakalım bizleri hangi güzel nameyle yolculuğa çıkaracaksınız.
1: İlk eserimizi sevgili Alev'in sesinden dinleyeceğiz. Gün Ağarınca, diğer ismiyle Sorma. Bestesi ve güftesi Sezen Aksu'ya ait olan Uşak makamında bir eser bu. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman. Dinleyelim o zaman.
0: Dinleyelim o zaman.

0: Sesine, yüreğine sağlık sevgili Alev'in. Harika bir açılış oldu. Evet sevgili dinleyiciler, şarkılarımızla ruhumuzu beslerken ara sıra hayatın içinden, bizden konulardan da konuşuyoruz biliyorsunuz. Bugün biraz sağlıktan, kendimize iyi bakmaktan bahsedelim istedik. Malum, hayat koşturmacası içerisinde en çok ihmal ettiğimiz şey sağlığımız oluyor. Ne dersiniz Emine Hanım? Sağlığımızın kıymetini yeterince biliyor muyuz?
1: Haklısınız sevgili Emine. Aslında her şeyin başı sağlık diyoruz ama başımız sıkışmadan pek kıymetini anlamıyoruz sağlığımızın. Hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı korumak için kendimize vakit ayırmalı, beslenmemize, uykumuza ve en önemlisi stresten uzak durmaya gayret göstermeliyiz. Tabii ki bu konuda yalnız da değiliz. Arkamızda kapı gibi duran hekimlerimiz var.
0: Kesinlikle Emine Hanım. Sağlık deyince kurumumuzun çok kıymetli bir değerini de anmadan geçmek olmaz burada değil mi? Bizlerin tüm kurum çalışanlarının sağlığı için her zaman güler yüzüyle, bilgisiyle ve ilgisiyle yanımızda olan çok sevgili doktorumuz Kamil Çöllü'ye buradan kucak dolusu selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız Kamil Bey. Sizlerin varlığı bizlere güven veriyor.
1: Ben de sevgili doktorumuz Kamil Çöllü'ye çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok büyük. Hem de tüm sağlık çalışanlarımıza buradan selam olsun diyelim.
0: Bu güzel temennilerin ardından sizden dinleyeceğimiz bir eserle programımız devam edecek. Emine Hanım, hangi eseri dinleyeceğiz sizden acaba?
1: Evet, ben de sizlere güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı ait Uşak makamında güzel bir eser seslendireceğim. Gemim gidiyor baştan.
0: Yelkenleri kumaştan, açılıp denizlere dolaşacağız baştan. Hadi dolaşalım o zaman.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık Emine Hanım. Çok güzel seslendirdiniz bu eseri. Sevgili bestekarımız Saadettin Kaynak, hemen sizin bir sözünüz aklıma geldi. Emine Hanım, ne diyordunuz siz?
1: Beste fabrikası.
0: Evet, tam da bir beste fabrikası. Biraz hayat hikayesine gidelim mi? Ne dersiniz?
1: Evet, böyle değerli insanları dinleyicilerimize tanıtmak boynumuzun borcu diyorum.
0: Kesinlikle. Saadettin Kaynak, aslen Rize'nin Derepazarı ilçesinden olan Ali Alaaddin Efendi ve Hava Hanım'ın oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taşkasap semtinde doğmuştur. Sesinin güzelliği nedeniyle henüz 10 yaşındayken hafız olmuştur. Öğretmenleri Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçük Piyale Camii İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kazım Uz'dur. Dini müzik ile din dışı müziği birlikte yürütmüş, ilk bestesi olan Hüzzam şarkısı Hicran-ı Elem'i 1926 yılında yazmıştır. Döneminde Türkçe ezan seslendiren biridir. 1940-1950 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiştir. 1955 yılında felç geçirmiş, 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da ezan seslendiren biridir. 1940-1950 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiştir. 1955 yılında felç geçirmiş, 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da hayata veda etmiştir.

0: Burada kıymetli sanatçımız ve bestekarımızı da anmadan geçemeyeceğim. Kutlu Payaslı Türk sanat müziği sanatçısı, koro şefi ve bestekarıdır. 1955'te Ankara Radyosu'nda başladığı kariyerinde TRT bünyesinde uzun yıllar koro şefliği ve denetleme kurulu üyeliği yapmış, 26 bestesi repertuara girmiştir. 24 Mayıs 2025 tarihinde kıymetli sanatçımızı sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Şimdi tekrar sıra Alev'e geldi. Alev de çok güzel bir eser seslendirecek. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Bestesi Şekip Ayhan Özış'a ait Nihavend makamında bir eser.
0: Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Alev Yıldız sizlerle.

0: Evet Alevciğim, sesini nefesine sağlık. Çok güzel seslendirdin. Bu güzel eserin de bestecisini isterseniz biraz tanıyalım Emine Hanım. Ne dersiniz?
1: Tabii ki. Hemen biraz bilgi verelim hakkında. Şekip Ayhan Özışık 1931 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Raşit ve Sadiye Özışık çiftinin oğlu olan sanatçı daha 6 yaşındayken müzik dersleri almaya başladı. Hatta ut çalmayı kendi başına öğrendi. 1942 yılında İstanbul'a gidip Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la, İleri Türk Musikisi Konservatuarı'nda Laika Karabey'le ve Ankara Radyosu'nda İzzettin Ökte ile beraber çalıştı. 1958-1966 yılları arasındaki dönemde Ankara Radyosu'nda ve 1966-1981 yılları arasındaki dönemde İstanbul Radyosu'nda ut sanatçısı olarak çalışan Özışık, 1958 yılında ilk bestesi olan ve güftesi kendine ait Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamında besteledi. Ancak bundan önce bestelediği şarkıları da kayda değer bulmadığı için yaktı. Ne kadar acı değil mi Emine Hanım?
0: Evet.
1: Yesari Asım Arsoy ve Saadettin Kaynak gibi bestecilerden de etkilenerek o dönemde piyasada olan şarkıları benimsedi. Eserlerinden bazılarını da dinleyenlerimizle paylaşalım.
0: Paylaşalım.
1: Rüzgar Söylüyor, Unutamam Seni, Saçların Tarumar, Belki Bir Sabah Geleceksin, Kalbimin Sahibi Sensin. Bestekarımızın o kadar güzel besteleri var ki hepsini burada paylaşmak isteriz ama zamanımız buna yetmiyor. İlerleyen programlarımızda yine sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler.
0: Ben bir şey ekleyebilir miyim Emine?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Sevgili Emine, aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de birçok şarkısı film olmuş, film müziği olmuştur. Bunlar Son Hıçkırık, İçin İçin Yanıyor, Kalbim Sahibi Sensin, Sen Kimseyi Sevemezsin. Bunların hemen hemen birçoğu üzerine, yani ya film çekilmiştir ya da film şarkısı olmuştur. Bu da önemli bir detay olarak düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Emine Hanım. İyi aklınıza geldi gerçekten. Onları da paylaşmış olduk burada sağ olun sayenizde.
0: Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Alev'in ağzına sağlık diyelim ve yine çok güzel seslendirdi bu güzel eseri de.
1: Evet sevgili Alev, sesine yüreğine sağlık. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya, gerçekten de bazen bir şarkı dinlemek insanı her türlü yorgunluktan, stresten arındırıyor. Ben buna çok inanıyorum. Az önce sağlıktan bahsettik. Bence en büyük şifa kaynaklarından biri de müzik ve dost sohbeti. Biz her ikisini de bu programda gerçekleştiriyoruz değil mi Emine Hanım?
0: Kesinlikle bizim ruhumuzu besleyen en büyük etken bence müzik diye düşünüyorum. Çok doğru tespit ettiniz. Tam bir sağlıklı halde olmak için der ki doktorlar, 1- bedenen sağlıklı olun, 2- ruhen sağlıklı olun, 3- sosyal olarak sağlıklı olun. Yani yaşadığınız toplumda ilişkileriniz sağlıklıysa sen sağlıklı bir bireysin anlamına geliyor. Dolayısıyla biz hem bedenimizi hem ruhumuzu hem de sosyal alanda sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz de ruhunuzu beslemek için güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım sizin sağlığınızda bir nebzecik olsun etkimiz vardır. Evet, şimdi o zaman biz de şifaya, neşeye devam edelim. Şimdi sırada biraz daha hareketli, dinleyicilerimizin de bildiği, belki de eşlik edeceği çok keyifli bir eser var.
1: Merakla bekliyoruz. Hangi eser geliyor acaba?
0: Evet, Çerkeş'e doğru uzanalım diyorum ve Kız Sen Geldin Çerkeş'ten adlı eseri tüm dinleyenlerimiz için seslendiriyorum.
1: Hep birlikte dinleyelim. Emine Ertürk Karaslan sizlerle.

0: Harikaydınız Zemin Hanım, tebrikler. Stüdyonun enerjisi bir anda değişti. Yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, su gibi akan zamanın yine sonuna yaklaşıyoruz. Gönülden Gönüle Şarkılar programında bugün sevgili Alev Yıldız'ın yokluğunda Emine Ertürk Karaaslan ve ben Emine Altun elimizden geldiğince gönüllerinize dokunmaya çalıştık. Sağlık dolu, huzur dolu günler diliyoruz hepinize. 15 gün sonra tam kadro Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda saat 18.25'te buluşmak ümidiyle.
1: Bizleri dinleyen, evlerine konuk eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Sevgiyle ve tabii ki şarkılarla kalın.
0: Programımızın son eseriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyenler ve sizleri bestesi Zeki Duygulu'ya, sözleri ise Şadi Kurtuluş'a ait olan Seni Benden Alamazlar adlı eserle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi ile genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğini işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. Bakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.

0: Gaziantep Devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Mumde bir şey, neden geride bir şey kalmaz? Geride bir şey kalmaz. Gerçi şimdi elektrikler kesilince otomatik olarak devreye giren lambalar, hatta jeneratörler var. Ama mum hayatımız boyunca evimizin demirbaşı olmuştur. Onu o kadar hayatımızın olağan bir parçası olarak algılamışızdır ki, fitiline bir kibrit çaktığımızda onun nasıl yandığını, yandıkça katı kısmının nereye gittiğini düşünmeyiz bile. Tarihi çok eskiye uzanan mum ışığının adeta büyülü bir gücü vardır. İnsanda romantik duygular uyandırdığı gibi tüm dinlerde ruhani bir yeri vardır. Ayin ve adakların vazgeçilmez malzemesidir. Mum, tarihin ilk icatlarından biridir. Mısır'da ve Girit adasında milattan 3000 yıl önceden kalma mumlar bulunmuştur. Ama en yaygın kullanılışı Orta Çağ'da Avrupa'da olmuştur. Tarihi bu kadar eski olup da günümüzde de popülaritesini yitirmeyen ve çok yaygın olarak kullanılan başka hiçbir şey yoktur. Aslında mumun yapısı çok basittir ama yanma mekanizması o kadar basit değildir. Mumun yapısında iki ana eleman vardır. Birincisi yakıt görevini gören bir çeşit bal mumu, ikincisi de emici özelliği olan bir çeşit sicim, yani fitil. Fitilin emici özelliği çok önemlidir. Çünkü mumun yanma sırrı burada gizlidir. Bu özellik gaz lambalarının fitillerinde de vardır ve onlar da aynı prensiple çalışırlar. Elinize herhangi bir sicim alıp ucundan su dolu bir kaba daldırdığınızda suyun sicim tarafından emildiğini ve suyun sicim boyunca yukarı çıktığını renginin koyulaşmasından anlayabilirsiniz. İşte fitil de mumun üst kısmında alevden dolayı eriyen bal mumunu emerek üst kısmına taşır ve bu bölgede yanmanın devamını sağlar. Yani burada asıl yanan ve ışığı veren fitil değil, bal mumunun kendisidir. Parafin bal mumları ham petrolden yapılır. Yani koyu bir hidrokarbon olup iyi bir yanıcıdırlar. Çakmağa çakıp fitili tutuşturunca mumun en üst tabakasının da erimesine ve dolayısıyla mekanizmanın çalışmaya başlamasına sebep olursunuz. Fitil bu erimiş bal mumunu yukarı aleve doğru taşır. Bal mumu alevin sıcaklığında buharlaşır ve tutuşur. Yanan şey aslında mumun katı kısmı olduğundan, mum tümüyle yanıp bittiğinde geriye pek bir şey kalmaz. Mum yapımında en çok arı bal mumu, benzin üretiminde petrolden çıkan bir yan ürün olan parafin veya bitkisel ve hayvansal yağlardan yapılan stearin kullanılır. Günümüzde en fazla kullanılan mumlar bunların karışımıyla elde ediliyor. Mumlar çekme yöntemiyle dökülerek veya pres edilerek yapılıyor. Her şey tamamlandıktan sonra boya banyolarına sokulurlar ve en sonunda parlaklık kazandırmak için soğuk suya daldırılırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: En iyi gören böcek hangisidir? Tabii ki Yusufçuk. Yusufçuk'un gözü bilim adamlarınca dünyanın en iyi böcek gözü olarak kabul ediliyor. Yusufçuk'un gözünde yaklaşık 30 bin ayrı mercek bulunuyor. İki yarım küreye benzeyen ve başının arasını kaplayan bu gözler böceğe çok geniş bir görüş sahası sağlıyor. Yusufçuk gözleri sayesinde neredeyse arkasında olup bitenleri bile görebiliyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gözlerimizin daima burnumuzu gördüğünü, ancak beynimizin bu görüntüyü yok saydığını, burnumuzu sadece dikkat ettiğimiz zaman gördüğümüzü. Eskimoğlarda ailesinden memnun kalmayan bir çocuğun başka bir anne baba seçip onlarla yaşama hakkı bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Kommagene uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz. Kommagene uygarlığında ticaretten sanatta, tanrıların dağ Nemrut'tan Cendere Köprüsü'ne varan bir yolculuğa çıkacağız. Ticaret, Kommagene Krallığı için önemli bir gelir kaynağıdır. Dönemin iki süper gücü olan Romalılarla Partlar arasında bağımsız tek devlet olan Kommagene, coğrafi konumu itibariyle Doğu ve Batı arasında ticari bir geçiş yoludur. Bu konumunu iyi değerlendiren krallık, iki ülkeyle ticari ilişkiler kurar. Özellikle Part ülkesinde özgürce ticaret yapan tüccarlar, genellikle Çin'den ipek, Hindistan'dan egzotik hayvan ve çeşitli baharatlar ihraç eder. Kral Antiochos denetimi altında tuttuğu Toros Sıra Dağları ve Fırat Nehri geçitleri sayesinde ağır vergiler toplar. Zenginliği sayesinde Kommagene sadece bir geçiş yeri değil, aynı zamanda lüks malların tüketildiği bir ülke olur. Getirilen mallar başkent Samsat'ta Romalılara ve zengin Kommagenelilere satılır. Antiochos devrinde Samsat, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin merkezi haline gelir. Partlar, Kommageneliler, Romalılar, Yunanlılar ve Araplar için buluşma merkezi olur. Sanat. Kommagene'nin tamamen kendine özgü bir sanat geleneği vardır. Bu gelenek Yunan ve Pers sanatlarının eşsiz bir sentezidir. Kral Antiochos'un meclisinde sanatçıları ve bilginleri ağırlaması da sanata verdiği önemin bir göstergesidir ki bunlara kralın arkadaşları anlamına gelen Pihiloia adı verilir. Kral Mitridates zamanında sanatta doğu etkisi ağır basmaktayken, Kral Antiochos döneminde sanat daha doğalcı ve daha az stilize, yani geleneğe uygun bir üslup kazanır. Antiochos Yunan kültürünü tercih eder ve kendine Yunanlıların ve Romalıların dostu adını verir. Nemrut Dağı'nın zirvesindeki heykeller Kommagene sanatının ihtişamını belgeler. Orada Doğu ve Batı tam bir uyumla kaynaşır. Batı terasındaki Antiochos başı formu bozabilecek tüm ayrıntılardan arındırılmış çok güzel bir örnektir. Heykelde süslü bir sakal, takı ya da başka benzemeler yoktur. Sade ve dinamik olan bu eser, bugün dahi ebedi güzelliğiyle görenleri heyecanlandırır. Tanrıların Dağı Nemrut. Üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gün doğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer Nemrut. Partlarla İskitlerin soyundan gelen
ve milattan önce 1. yüzyıl başlarında kurulan Kommagene Krallığı'nın hüküm sürdüğü Nemrut'ta, Kral Antiochos'un tümülüsü ilk göze çarpan yerdir. Kralın kemikleri ya da külleri kayaya oyulmuş bir yerdedir. 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapındaki tümülüsle örtülüdür. Tümülüsün girişi kuzey yönündedir. Burayı koruyan kartal heykelleri ise iki yanda yer alır. Tepenin dört tarafındaki kayalar oyularak teraslar oluşturulmuştur. Heykeller tümülüse arkalarını dönmüş konumda sıralıdır. Gövdeler 10 metre kadar yüksekte ve koltukta oturur durumdadır. Gün doğumu ve gün batımının tüm ihtişamıyla izlenebildiği bu tepede Kommagene Kralı 1. Antiochos kendisi için görkemli bir anıt mezar, mezar odasının üzerine kırma taşlardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa ettirir. Tümülüs, Kral 1. Antiochos'un şerefine tertiplenen törenlere mahsus üç terasla çevrilidir. Doğu, batı ve kuzey terasları olarak adlandırılan bu alanlardan, doğu ve batı teraslarda sıralı olarak dizilen blok halinde 8 yontma taşın üst üste oturtulmasıyla oluşturulan 8 ila 10 metre yüksekliğinde muhteşem heykeller, kabartmalar ve yazıtlar bulunur. Heykeller bir aslan ve bir kartal heykeliyle başlar, aynı düzende son bulur. Kürt yazıtlarında anne tarafından Büyük İskender'den, Yunan Makedonya, baba tarafındansa Darius'tan, Perslerden geldiğini ifade eden Antiochos, atalarından gelen bu etnik farklılığı birleştirerek kültür zenginliği haline dönüştürmenin göstergesi olarak tanrı heykellerinin yüzünü doğuya ve batıya çevirir. Zaten tanrı heykellerinin isimleri de Grek ve Pers diliyle ifade edilir. Hayvanların kralı olan aslan yeryüzündeki gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise göksel gücü sembolize eder. Heykeller her iki tarafta Kral 1. Antiochos, Theos, Fortuna, Tessie Kommageneli Tanrıça, Zeus, Oromastes, Apollo, Mitras, Helios ve Hermes, Herakles, Ares ya da Artaknes olarak sıralıdır. Kommagene ülkesinde güneşin doğuşunu ilk gören yer olan doğu terasına sert kayalardan oyulmuş merdivenli yoldan çıkılır. Doğu terası, Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi ve Sunak'tan oluşur. Tanrılar Galerisi'ndeki devasa tanrı heykelleri, anıt mezara sırtını dönmüş biçimde sıralanır. Batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan kuzey terası ise 100 metre uzunluğunda bir tören yoludur. 80 metre uzunluğunda tamamlanamamış stel kaideleri bulunur. Muhteşem bir gün batımının izlenebildiği doğu terasına benzer şekilde yapılmış batı terasında Tanrılar Galerisi'ndeki heykel sıralaması ve heykellerin arkasındaki kült yazısı bazı detaylar dışında aynıdır. Doğu terasından farklı olarak Tanrılar Galerisi'nin kuzey ucunda dördünde Kral Antiochos'un tanrılarla selamlaşması, diğerlerinde aslan figürü bulunan kum taşından yapılmış 5 kabartma rölyef bulunur. Aslan horoskop olarak bilinen kabartma, 25 bin yılda bir meydana gelen astrolojik bir olayı sembolize eder. Doğu ve batı terasın her ikisinde de tanrı heykellerinin tahtlarını oluşturan taş blokların arkasında Grek harfleriyle yazılmış 237 satırlık uzun bir kült yazıtı, Nomos, yani Yunan felsefesinde yazılı olmayan yasalar, gelenek ve töreler bulunur. Kara kuş tümü felsefesinde yazılı olmayan yasalar, gelenek ve töreler bulunur.

kırılan bir anıt mezardır. Sütun üzerindeki kartaldan dolayı kara kuş tümülüsü olarak anılır. Tümülüsün kuzey, güney ve doğusunda 4 adet 9 metre yüksekliğinde sütunlar yer alır. Sütunlar üzerinde boğa, aslan ve kartal heykelleriyle tokalaşmayı temsil eden dikili blok bulunur. Bu anıt mezarın kitabesi milattan önce 1. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenen kara kuş tümülüsü Milli Park Koruma Alanı içerisinde yer alır. Arsemiya. Kral 1. Antiyohos kitabelerinde söz edildiğine göre Arsemiya milattan önce 2. yüzyılın başlarında Kommagene'nin kurucu atası Arsemes tarafından eski Kahta Kalesi'nin karşısında kurulmuş krallığın yazlık başkenti ve idare merkezidir. Güneydeki tören yolunda Mitras'ın kabartmaz teli, ayin platformu üzerinde Antiyohos Herakles tokalaşmaz teli ve bunun önünde Anadolu'nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı, yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 metre derine inen bir tünelle yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunur. Tepe üzerindeki platformda Mitridates Kallinikos'un mezar tapınağı ve sarayı yer alır. Antiyohos Herakles tokalaşmaz teli, Kommagene Krallığı'nın doğu ve batıyı, yani Grek ve Pers birleşme idealinin sembolü olarak kabul edilir.

Cendere Köprüsü. Kahta'ya 20 kilometre uzaklıkta, Nemrut ve Arsemiya yolunun üzerinde olan bu tarihi köprü, Bulam suyunun dar bir geçidi üzerinde kurulur. Su yüzeyinden 18 metre yükseklikte, 35 metre uzunluğunda olan köprü, 92 adet büyük blok taştan inşa edilmiştir. Roma imparatorlarından Septimus Severus tarafından ailesi ve kendi onuruna yaptırılan köprünün giriş ve çıkışlarında 4 adet sütun yaptırılır. Kendisi, oğulları Caracalla ile Geta ve eşi Julia Domna adına dikilen sütunlardan 3'ü hala sağlamdır. Geta'nın ölümü üzerine kendisi için yaptırılan sütun, kardeşi Caracalla tarafından ortadan kaldırılır. Üzerinde bulunan yazılı belgelerden milattan sonra 192 ile 211 tarihleri arasında yaptırıldığı anlaşılan köprü bugün bile ağır tonajlı vasıtalara geçit veren tek köprüdür.

Yeni Kale. Adıyaman'a 60 kilometre uzaklıkta Kocahisar köyü yakınında yer alır. Kommageneliler tarafından inşa edilen Yeni Kale, karşısındaki Arsameiya ile birlikte kullanılır. Romalılar ve ardından Memluklular tarafından restore edilen kale, en son 1970'lerde kısmen onarılır. Kale içinde çarşı, cami, zindan, su yolları, güvercinlik kalıntıları ve kitabeler bulunur. Kaleden Nimfos'a inen su yolu bir tünelle Arsameiya'ya bağlanır.

Serre Antik Kenti. Kuyucak yolu üzerinde bulunan Pirin köyündeki kalıntılar 200 civarındaki kaya mezarı ve yerleşim yerine sahiptir. Antik çağdan kalan bu nekropol ve çevresi Kommagenliler döneminde

de önemli bir yerleşim merkezi olmakla birlikte bilhassa Romalılar döneminde gelişmiş bir kenttir. Kaya mezarlarının girişleri kabartmalarla süslü ve birbirine geçiş mümkündür.

Gerger Kalesi. Kahta'ya 85 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi geç Hitit dönemine dayanan kale, Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alır. Milattan önce 2. yüzyılda Kommagenelilerin atası olan Arsames tarafından kurulur. Sarp kayalar üzerine aşağı ve yukarı kale olmak üzere iki bölümden inşa edilen Gerger Kalesi'nin batı surlarında Kral Samos'a ait bir kabartma bulunur. İslami dönemde de kullanılan kale içerisinde cami, dükkanlar ve su sarnıçları yer alır.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta, Kommagene uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde tren lokal servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Battal, kazanılan zaferden sonra ganimet eşyasından ve Şemas'ın hazinelerinden hiçbir şey kabul etmedi. Kendisine sunulan hazineleri ve malları gazilere taksim edip sadece babası için bağlanan maaşı kabul etti. Onun bu tok gözlülüğü askerlerinin gözünde değerini daha da artırmıştı. Askerleri Hüseyin Gazi'yi aratmayacak bir serdara kavuşmanın huzur içinde görevlerine geri döndüler. Genç serdarın gelmesiyle Türkler moral ve huzur bulmuşlardı. Şimdi herkes kendini daha güvende hissediyordu. Battal ilerleyen günlerde Zeynep Hatun'la evlendi. Henüz evleneli bir ay olmuştu ki Rum elindeki casus Acar Osman dört nala geldi. Ömer Bey'in huzuruna varıp öğrendiklerini anlatmaya başladı. Beyim, Amuryon, Takuvoro, Şemaz olanı biteni gelip imparatora anlattı. Ordusunu nasıl perişan ettiğinizi söyledi. Eğer durdurulmazsa Bizans'ın tehlikede olduğunu açıkladı. İmparator bu duruma çok öfkelendi. Büyük bir ordunun hazırlığına girişti. Malatya'ya sefer edecek ordu taş üstünde taş bırakmamak için emir aldı. Durum oldukça kötü. Çünkü Bizans ordusu Şemas'ın askerleri gibi derme çatma kuvvetlerden kurulu değil. Ömer Bey ile kumandanları ister istemez derin bir düşünceye dalmışlardı. Sanki hepsinin nutku tutulmuştu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ömer Bey Battal'a doğru dönerek sessizliği bozdu. Sen ne dersin Battal? Battal oldukça soğukkanlıydı. Hiç kimsenin dediği olmaz. Allah'ın dediği olur. Bildiğiniz gibi korkunun ecele faydası yok. Küffar ordusu gelecek diye oturup düşünmek mertliğe sığmaz. Hemen gereken tedbirleri almamız lazım. Hem bakalım Bizans imparatoru orduyu toparlayabilecek mi? Öteden beri Battal'la yıldızı barışmayan Abdülselam alaylı bir ifadeyle Battal'a doğru döndü. İmparator orduyu niçin toplayamasın ki? Battal oldukça sakindi. Bizans'tan gelen tüccarlarla bir tüccar gibi konuştum. Bu şekilde çok sayıda Bizanslı'dan bilgi edindim. Bizans sarayı karışıklık deryasında yüzmekte. Herkes post kavgasında. Kimse memleketinin derdinde değil. Onun için endişeye kapılmamak lazım. Gereken tedbirleri alırsak Allah'ın izniyle kılımıza bile zarar veremezler. Söz birliği etmiş gibi birkaç bey aynı ağızdan seslenmişti. Ne gibi tedbirler almalıyız? Battal sözlerine devam etti. İlk önce iki tedbir almalıyız. Birincisi Bizans'a gidip tehlikenin derecesini tespit etmek. İkincisi de halifeye mektup gönderip yardım talep etmek. Abdülselam yine ortalığı karıştırıyordu. Halifeye mektup göndermesi kolay da Bizans'a girecek cesarette kimi bulabiliriz ki? Meydana Rum ateşi düşse bu kadar tesirli olmazdı. Battal adeta haykırıverdi. Ben, evet ben gideceğim. İnşallah kısa zamanda hayırlı haberler getireceğim. Vakit geçirilmeden halifeye hemen bir mektup gönderildi. Kimselere duyurulmaması söz birliği edilince Battal annesi ve hanımıyla helalleşip onları tevabile emanet etti. Kıyafet değiştirip yanına yalnızca kılıcını almış, bir heybeye de papaz cübbesi koyup yola düşmüştü. Üstüne hafif kıyafetler geçiren Battal, atı Aşkar'ın sırtında uzun bir süre yol aldıktan sonra Elbistan yakınlarındaki Efsun adlı köyde bir handa konakladı. Kendini Amuryonlu bir tüccar olarak tanıttı.
Öğrendiği bilgilere göre Ahmer adlı bir silahşör Battar'ı öldürmek üzere yola koyulmuştu. Ahmer, ertesi gün Kızıl Manastır'a uğradıktan sonra Malatya istikametine doğru gidecekti. Battal o geceyi orada geçirdikten sonra ertesi gün doğruca Kızıl Manastır'a doğru yöneldi. Niyeti Ahmer'i beklemekti. İkindi vaktine kadar manastır civarında bekleşen Battal, uzaktan bir toz bulutu görünce aşkarı o yöne doğru sürdü. Gerçekten de gelen Ahmer'le yanındaki 4 silahşörüydü. Battal onlara doğru 5 at boyu yaklaşınca atının dizginlerini asılıp aşkarı durdurdu. Ahmer de durduk yere karşısına çıkan delikanlıyı tepeden aşağı süzmeye başladı. ''Kimsin sen delikanlı? Çekil yolumuzdan, ne arıyorsun?'' Ahmer öyle bir ses tonuyla seslenmişti ki delikanlının ürküceğini korkacağını sanmıştı. ''Hiç acele etme yiğidim, sana birazdan kim olduğumu söyleyeceğim. Peki sen kimsin, yoksa Ahmer dedikleri namlı silahşör sen misin?'' Ahmer cevap verdi. ''Evet benim, ne olmuş?'' Battal onu şaşırtan bir cevap verdi. ''Demek Battal arayan silahşör sensin.'' ''Ben Battal'ım. Hadi görelim marifetini.'' Ahmer kulaklarına inanamamıştı. Dayanamayıp kahkahalarla gülmeye başladı. ''Var git yoluna delikanlı. Benimle eğlenme.'' Oysaki Battal oldukça ciddi görünüyordu. Ahmer'in gözleri kan çanağına dönmüştü. Elini kılıcına atıp Battal'a doğru saldırıya geçti. Bir yandan da saldırıya geçmeye çalışan muhafızlara bağırdı. ''Kimse müdahale etmesin, onu kendi ellerimle yakalayacağım. Kolla kendini Battal, Ahmer geliyor.'' Muhafızlar Ahmer'in emriyle bulundukları yere çakılı kalmışlardı. Ahmer'in ani hamlesini rahatlıkla savuşturan Battal, dizginlerini asılarak aşkara bir daire çizdirdi ve yeni hamleyi beklemeye başladı. Ahmer öfke içinde yeni bir hamle daha yaptı. Battal bir harekette eğilip Ahmer'in kılıcından kurtulduktan sonra arkadan savurduğu tekmeyle rakibini atından alaşağı etti. Ahmer öyle bir düşmüştü ki yerden güçlükle doğrulabildi. Ayağa kalktığında Battal elinde kılıcıyla karşısında dimdik duruyordu. ''Al kılıcını Ahmer, sana bir şans daha veriyorum.'' Ahmer'in gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış, göz bebekleri yuvalarından fırlayacak gibi irileşmişti. ''İsteseydi beni at üstünde rahatlıkla yenebilirdi. Yere inip bana bir şans daha tanıyor.'' Ahmer yerden kılıcını aldıktan sonra Battal'a doğru yeniden hücum etti. Her saldırısında Battal'ın bu hamlelerden kurtulmasına hayret etti. O ana kadar hep savunmada kalan Battal ani bir reflekse hücuma geçti. Ahmer ne olduğunu anlayamadan elinden kılıcı fırladı. Kılıcı yere saplandığı anda gerçeğin farkına varan Ahmer, şah damarına yaslanan Battal'ın kılıcını hissetti. ''Pes yiğidim, pes. Anladım ki seninle baş edilemiyor.'' Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Battal Gazi Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray Ulukışla Yenice Hızlı Demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğini işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Panderci çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çalışıyoruz, hep çalışıyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse, pancarım elde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29, Berlin açık 14-21, Helsinki yağmurlu 3-11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Londra sağanak yağışlı 15-22, Madrid açık 18-35, Paris açık 18-31, Priştine az bulutlu 14-28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Varşova parçalı bulutlu 11-20, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31, Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece, Amman açık 16-31, Bağdat açık 26-39, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-17, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece, Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Chaturanga açık 16-28, Frankfurt parçalı bulutlu 18-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Tarabya az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenitse az bulutlu 14-27, Gazimagosa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Nefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzey ile genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde trenle okul servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla, belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray Ulukışla Yenice Hızlı Demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğini işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
4: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
3: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31. Bağdat açık 26-39. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-17. Kerkük az bulutlu 19-33. Kuveyt açık 31-37. Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece, Cezayir açık 16-27, Kahir açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Çadırlunga açık 16-28, Frankfurt parçalı bulutlu 18-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Tarabya az bulutlu 16-28, Balkaneş az bulutlu 17-28, Zenitse az bulutlu 14-27, Gazi Magosa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Lefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Akdeniz bölgesinde yetişen ve süs bitkisi olarak da mekanlarımızı süsleyen defne bitkisine ilişkin bir efsaneyi sizlerle paylaşacağız. Defne henüz ağaç olmadan önce çok güzel bir su perisidir. Annesi ve babası onu ninnilerle ve hafif su dalgası yumuşaklığındaki okşayışlarla büyütmüştür. Su perisi Defne, nerede bir su görse içine dalıp saatlerce suyla oynamakta, sudan çıktıktan sonra da neşeyle saçlarını taramaktadır.

0: bugün sever yarın sevmezmiş, boşuna dert edinme. Bugün güler yarın gülmezmiş, keder tasa neyine.
1: Defne'nin şarkıları rüzgarlarla birlikte ağaç dalları arasından ormanın içlerine kadar yayılırdı. Annesiyle babası kızlarını çok sevmelerine rağmen ona hiçbir zaman sevgiden söz etmedi. Nasılsa günün birinde biri çıkacak ve güzel çocuklarını ellerinden alacaktı. İşte o gün gelene kadar Defne'nin yanlarında kalmasını istiyorlardı. Günlerden bir gün...
2: Defne, güzel kızım. Bugünlerde seni çok üzgün görüyorum. Sende bir haller var ama...
0: Anneciğim, uzaklardan, çok uzaklardan çalgısının sesini duyduğum birisi var. Çalgısından çıkan sesler o kadar ahenkli, o kadar güzel ki beni adeta büyülüyor.
2: Tahmin ettiğim biri var ama acaba o mu?
0: Her yanı aradım ama yerini bulamadım. Tam şuradadır deyip oraya koşuyorum ama ne çalgısı var ne de kendisi. Bazen ses başka bir yerden geliyor. Bu sefer oraya koşuyorum. Yok, yok, yok. Orada da yok.
2: Anladım kızım.
0: Sonra bu kez bambaşka bir yerden duyuluyor tatlı eskileri. Günler var ki halim böyle. Anneciğim, onu çok seviyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne olur yardım et bana.
2: Defne, güzel kızım. Bu çalgıyı çalan bizim inanışımıza göre müziğin, güneşin, şiirin ve ateşin efsanevi tanrısı Apollon'dur.
0: Apollon mu?
2: Evet, Apollon. Onun şiiri ve çalgısı bütün kızları kendine çeker. Ben de bilirim onun ezgilerini. Çok yumuşak ve ahenkli ezgiler çalar. Ezgilerinin armonisiyle herkesi mest eder. Ama bilmen gereken bir şey var.
0: Nedir anneciğim?
2: Söylediğim gibi Apollon efsanevi bir tanrıdır. Onu seven, ona aşık olan kızlar sonunda ya kendini öldürür ya da bu yerlerden sürgüne gider. İşte bu yüzden güzel kızım, seveceğin erkeği ölümlüler arasından seçmelisin bence.
1: Annesi bunları söylemesine rağmen Apollon'a olan aşkı Defne'yi adeta için için yiyip bitiriyordu. Kendisini avutmak için ormanın kuytu köşelerine dalıyor, topladığı dağ çiçeklerinden kendisine çelenkler örüyordu.
0: Annem ne dedi? Sevdiğini ölümlülerden seç dedi. Apollon'u seven iflah olmaz dedi. Dedi ya, şu dünyada sevebileceğim bir ölümlü var mı ki? Ah ya, keşke Apollon da böyle olsaydı. Aman Tanrım, Apollon bu.
3: Hey dur, neden benden kaçıyorsun?
1: Derler ki, kadınların sevgiliden kaçışı, su perisi Defne'nin, müziğin, güneşin, şiirin ve ateşin efsanevi tanrısı Apollon'dan kaçışıyla başlamıştır. Defne önde, Apollon arkada bir süre koştuktan sonra...
0: Tükendim artık. Daha fazla kaçamayacağım.
2: Kızım kaç, babana ulaş. Kaç.
1: Apollon iri adımlarını azıcık daha açınca Defne'ye yetişir.
3: Yeter artık. Daha fazla kaçamazsın ben.
0: Babacığım, bana yardım et.
1: Ne yazık ki çağal çağal akmakta olan ırmaktan dolayı babası Defne'nin sesini duymaz. Apollon Defne'yi yakalamak üzere elini uzattığı sırada...
3: Gördün mü bak, yakaladım seni. İkimiz de boş yere yorduk.
0: Geldi. Üstelik gövdeme de tatlı bir uyuşukluk çöktü. Ama her yanımdan da bir de yapraklar fışkırıyor. Ağaç oluyorum. Hey, ben bir ağacım artık.
3: Olamaz. Bu güzel kız bir anda hoş kokulu bir ağaç oldu. Ne güzel de kokuyor. Ey kızların en güzeli. Yitirdim artık seni. Ama bundan sonra benim ağacımsın sen. Savaşlarda yenenler zaferlerini senin yapraklarından yapılmış taşlar takınarak kutlayacaklar. Her yerde zaferin ve barışın simgesi olacaksın.

0: Sevgili dinleyiciler, Anadolu'da yaşayan farklı medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bir inanışa göre defne yapraklarının tarih boyunca barış ve zaferin simgesi olması bu efsaneyle ilgilidir. Yapılan kazılar sonucu elde edilen Roma dönemine ait sikkelerden ve duvar kabartmalarından, Orta Çağ'da Roma imparatorlarının kazandıkları zaferlerden sonra başlarına defne yapraklarından örülmüş taçlar taktığını anlıyoruz. Yine eski çağlarda başarı gösteren bilginlere, ozanlara defne yaprağından yapılmış taçlar giydirildiğini biliyoruz. Tüm bu eserlerin Apollon'un
1: savaşlarda yenenler zaferlerini senin yapraklarından yapılmış taşlar takınarak kutlayacaklar. Her yerde zaferin ve barışın simgesi olacaksın.
0: Sözleri bunun bir kanıtı olabilir mi?

Antakya'da günümüzde Harbiye olarak adlandırılan mevkiye bir zamanlar Dapne dendiğini biliyoruz. Bugünkü Asi Irmağı'nın adı da o zamanlar Orontos Irmağı'ydı. Mitolojideki su perisi Dapne'nin işte bu Asi Irmağı'nda yüzdüğü de söylenir.

0: Bir gün yolunuz Antakya'nın en güzel yeri olan Harbiye'ye düşerse, Çağlayanların arasından rastladığınız yörüklerden biri, sohbet esnasında size bu efsaneyi anlatacaktır. Efsanenin sonunda kim bilir belki de Apollon Defne'yi burada görmüş, ardına düşmüş, Defne burada ağaç olmuş diyecektir. Sevgili dinleyiciler, yapımcılığını Murat Çok Üreten'in üstlendiği, yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Efsaneler.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde tren lokal servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport, Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sevgili dinleyenler, yeniden Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla beraber sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalışacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün stüdyomuzda bir eksikliğimiz var. Sevgili program ortağımız Alev Yıldız bu hafta da aramızda olmayacak. Ona buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ama sevgili Emine Ertürk Karaaslan ile birlikte bizler buradayız ve onun yokluğunu aratmayacak keyifli bir programla karşınızdayız. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emine Hanım. Tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Alev'e de buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün yine klasik Türk sanat müziğinin birbirinden seçkin eserleriyle dinleyicilerimizin gönül kapılarını aralayacağız. Biz hazırız. Umarım dinleyicilerimiz de hazırdır.
0: Hiç şüphem yok. O zaman sözü fazla uzatmayalım ve programımızın ilk eseri için mikrofonu size bırakalım. Bakalım bizleri hangi güzel nameyle yolculuğa çıkaracaksınız.
1: İlk eserimizi sevgili Alev'in sesinden dinleyeceğiz. Gün Ağarınca, diğer ismiyle Sorma. Bestesi ve güftesi Sezen Aksu'ya ait olan Uşak makamında bir eser bu. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman. Dinleyelim o zaman.
0: Dinleyelim o zaman.

0: sesine, yüreğine sağlık sevgili Alev'in. Harika bir açılış oldu. Evet sevgili dinleyiciler, şarkılarımızla ruhumuzu beslerken ara sıra hayatın içinden, bizden konulardan da konuşuyoruz biliyorsunuz. Bugün biraz sağlıktan, kendimize iyi bakmaktan bahsedelim istedik. Malum, hayat koşturmacası içerisinde en çok ihmal ettiğimiz şey sağlığımız oluyor. Ne dersiniz Emine Hanım? Sağlığımızın kıymetini yeterince biliyor muyuz?
1: Haklısınız sevgili Emine. Aslında her şeyin başı sağlık diyoruz ama başımız sıkışmadan pek kıymetini anlamıyoruz sağlığımızın. Hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı korumak için kendimize vakit ayırmalı, beslenmemize, uykumuza ve en önemlisi stresten uzak durmaya gayret göstermeliyiz. Tabii ki bu konuda yalnız da değiliz. Arkamızda kapı gibi duran hekimlerimiz var.
0: Kesinlikle Emine Hanım. Sağlık deyince kurumumuzun çok kıymetli bir değerini de anmadan geçmek olmaz burada değil mi? Bizlerin, tüm kurum çalışanlarının sağlığı için her zaman güler yüzüyle, bilgisiyle ve ilgisiyle yanımızda olan çok sevgili doktorumuz Kamil Çöllü'ye buradan kucak dolusu selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız Kamil Bey. Sizlerin varlığı bizlere güven veriyor.
1: Ben de sevgili doktorumuz Kamil Çöllü'ye çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok büyük. Hem de tüm sağlık çalışanlarımıza buradan selam olsun diyelim.
0: Bu güzel temennilerin ardından sizden dinleyeceğimiz bir eserle programımız devam edecek. Emine Hanım, hangi eseri dinleyeceğiz sizden acaba?
1: Evet, ben de sizlere güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Uşak makamında güzel bir eser seslendireceğim. Gemim gidiyor baştan.
0: Yelkenleri kumaştan, açılıp denizlere dolaşacağız baştan. Hadi dolaşalım o zaman.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık Emine Hanım. Çok güzel seslendirdiniz bu eseri. Sevgili bestekarımız Saadettin Kaynak, hemen sizin bir sözünüz aklıma geldi. Emine Hanım, ne diyordunuz siz?
1: Beste fabrikası.
0: Evet, tam da bir beste fabrikası. Biraz hayat hikayesine gidelim mi? Ne dersiniz?
1: Evet, böyle değerli insanları dinleyicilerimize tanıtmak boynumuzun borcu diyorum.
0: Kesinlikle. Saadettin Kaynak, aslen Rize'nin Derepazarı ilçesinden olan Ali Alaaddin Efendi ve Hava Hanım'ın oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taşkasap semtinde doğmuştur. Sesinin güzelliği nedeniyle henüz 10 yaşındayken hafız olmuştur. Öğretmenleri Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçük Piyale Camii İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kazım Uz'dur. Dini müzik ile din dışı müziği birlikte yürütmüş, ilk bestesi olan Hüzzam şarkısı Hicran-ı Elem'i 1926 yılında yazmıştır. Döneminde Türkçe ezan seslendiren biridir. 1940-1950 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiştir. 1955 yılında felç geçirmiş, 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da hayata veda etmiştir.
1: Evet, çok büyük eserleri var, çok güzel eserleri var. Emeklerine sağlık, nur içinde yatsın diyoruz.
0: Mekanı cennet olsun. Evet, şimdi yine geldik bana.
1: Sizden ne dinliyoruz Emine Hanım?
0: Umutları tazeleyen, adımları geleceğe taşıyan bir şarkıyla devam ediyoruz Emine Hanım programımıza. Bestesi Kutlu Payaslı'ya, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir eser. Adım adım ümit verdiğim yollar diyoruz.

0: Burada kıymetli sanatçımız ve bestekarımızı da anmadan geçemeyeceğim. Kutlu Payaslı, Türk sanat müziği sanatçısı, koro şefi ve bestekarıdır. 1955'te Ankara Radyosu'nda başladığı kariyerinde TRT bünyesinde uzun yıllar koro şefliği ve denetleme kurulu üyeliği yapmış, 26 bestesi repertuara girmiştir. 24 Mayıs 2025 tarihinde kıymetli sanatçımızı sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Şimdi tekrar sıra Alev'e geldi. Alev de çok güzel bir eser seslendirecek. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend makamında bir eser.
0: Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Alev Yıldız sizlerle.

0: Evet Alevciğim, sesinin nefesine sağlık. Çok güzel seslendirdin. Bu güzel eserin de bestecisini isterseniz biraz tanıyalım Emine Hanım. Ne dersiniz?
1: Tabii ki. Hemen biraz bilgi verelim hakkında. Şekip Ayhan Özışık 1931 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Raşit ve Sadiye Özışık çiftinin oğlu olan sanatçı daha 6 yaşındayken müzik dersleri almaya başladı. Hatta ut çalmayı kendi başına öğrendi. 1942 yılında İstanbul'a gidip Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la, İleri Türk Musikisi Konservatuarı'nda Laika Karabey'le ve Ankara Radyosu'nda İzzettin Ökte ile beraber çalıştı. 1958-1966 yılları arasındaki dönemde Ankara

0: Radyosu'nda ve 1966-1981 yılları arasındaki dönemde İstanbul Radyosu'nda uç sanatçısı olarak çalışan Özışık, 1958 yılında ilk bestesi olan ve güftesi kendine ait Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamında besteledi. Ancak bundan önce bestelediği şarkıları da kayda değer bulmadığı için yaktı. Ne kadar acı değil mi Emine Hanım?
1: Evet.
0: Yesari Asım Arsoy ve Saadettin Kaynak gibi bestecilerden de etkilenerek o dönemde piyasada olan şarkıları benimsedi. Eserlerinden bazılarını da dinleyenlerimizle paylaşalım.
1: Paylaşalım.
0: Rüzgar Söylüyor, Unutamam Seni, Saçların Tarumar, Belki Bir Sabah Geleceksin, Kalbimin Sahibi Sensin. Bestekarımızın o kadar güzel besteleri var ki hepsini burada paylaşmak isteriz ama zamanımız buna yetmiyor. İlerleyen programlarımızda yine sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler.
1: Ben bir şey ekleyebilir miyim Emine?
0: Tabii ki, buyurun.
1: Sevgili Emine, aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de birçok şarkısı film olmuş, film müziği olmuştur. Bunlar Son Hıçkırık, İçin İçin Yanıyor, Kalbim Sahibi Sensin, Sen Kimseyi Sevemezsin. Bunların hemen hemen birçoğu üzerine, yani ya film çekilmiştir ya da film şarkısı olmuştur. Bu da önemli bir detay olarak düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Emine Hanım. İyi aklınıza geldi gerçekten. Onları da paylaşmış olduk burada sağ olun sayenizde.
1: Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Alev'in ağzına sağlık diyelim ve yine çok güzel seslendirdi bu güzel eseri de.
0: Evet sevgili Alev, sesine yüreğine sağlık. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya. Gerçekten de bazen bir şarkı dinlemek insanı her türlü yorgunluktan, stresten arındırıyor. Ben buna çok inanıyorum. Az önce sağlıktan bahsettik. Bence en büyük şifa kaynaklarından biri de müzik ve dost sohbeti. Biz her ikisini de bu programda gerçekleştiriyoruz değil mi Emine Hanım?
1: Kesinlikle bizim ruhumuzu besleyen en büyük etken bence müzik diye düşünüyorum. Çok doğru tespit ettiniz. Tam bir sağlıklı halde olmak için der ki doktorlar, 1- bedenen sağlıklı olun, 2- ruhen sağlıklı olun, 3- sosyal olarak sağlıklı olun. Yani yaşadığınız toplumda ilişkileriniz sağlıklıysa sen sağlıklı bir bireysin anlamına geliyor. Dolayısıyla biz hem bedenimizi hem ruhumuzu hem de sosyal alanda sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz de ruhunuzu beslemek için güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım sizin sağlığınızda bir nebzecik olsun etkimiz vardır. Evet, şimdi o zaman biz de şifaya, neşeye devam edelim. Şimdi sırada biraz daha hareketli, dinleyicilerimizin de bildiği, belki de eşlik edeceği çok keyifli bir eser var.
0: Merakla bekliyoruz. Hangi eser geliyor acaba?
1: Evet, Çerkeş'e doğru uzanalım diyorum ve Kız Sen Geldin Çerkeş'ten adlı eseri tüm dinleyenlerimiz için seslendiriyorum.
0: Hep birlikte dinleyelim. Emine Ertürk Karaslan sizlerle.

0: sürprizler.
1: Harikaydınız Zemine Hanım, tebrikler. Stüdyonun enerjisi bir anda değişti. Yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, su gibi akan zamanın yine sonuna yaklaşıyoruz. Gönülden Gönüle Şarkılar programında bugün sevgili Alevi Yıldız'ın yokluğunda Emine Ertürk Karaaslan ve ben Emine Altun elimizden geldiğince gönüllerinize dokunmaya çalıştık. Sağlık dolu, huzur dolu günler diliyoruz hepinize. 15 gün sonra tam kadro Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda saat 18.25'te buluşmak ümidiyle.
0: Bizleri dinleyen, evlerine konuk eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Sevgiyle ve tabii ki şarkılarla kalın.
1: Programımızın son eseriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyenler. Ve sizleri bestesi Zeki Duygulu'ya, sözleri ise Şadi Kurtuluş'a ait olan Seni Benden Alamazlar adlı eserle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray Ulukışla Yenice Hızlı Demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğini işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31. Bağdat açık 26-39. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-17. Kerkük az bulutlu 19-33. Kuveyt açık 31-37. Medine açık 29-43. Mekke açık 29-41. Şam açık 15-34. Tahran parçalı bulutlu 17-31. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Tiflis açık 14-24. Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27. Kahire açık 18-32. Melbourne çok bulutlu 9-18. Montreal az bulutlu 12-22. New York parçalı bulutlu 17-29. Sydney sağanak yağışlı 16-19. Washington sağanak yağışlı 19-23 derece. Chaturanga açık 16-28. Frankfurt parçalı bulutlu 18-28. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27. Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27. Münih parçalı bulutlu 16-29. Podgorica açık 18-32. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26. Tarabya az bulutlu 16-28. Balkaneşu az bulutlu 17-28. Zenitse az bulutlu 14-27. Gazimagosa az bulutlu 15-29. Girne az bulutlu 17-25. Nefkoşa az bulutlu 12-26. Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Kommagene uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz. Kommagene uygarlığında ticaretten sanatta, tanrıların dağı Nemrut'tan Cendere Köprüsü'ne varan bir yolculuğa çıkacağız. Ticaret, Kommagene Krallığı için önemli bir gelir kaynağıdır. Dönemin iki süper gücü olan Romalılarla Partlar arasında bağımsız tek devlet olan Kommagene, coğrafi konumu itibariyle doğu ve batı arasında ticari bir geçiş yoludur. Bu konumunu iyi değerlendiren krallık, iki ülkeyle ticari ilişkiler kurar. Özellikle Part ülkesinde özgürce ticaret yapan tüccarlar, genellikle Çin'den ipek, Hindistan'dan egzotik hayvan ve çeşitli baharatlar ihraç eder. Kral Antiochos denetimi altında tuttuğu Torosra Dağları ve Fırat Nehri geçitleri sayesinde ağır vergiler toplar. Zenginliği sayesinde Kommagene sadece bir geçiş yeri değil, aynı zamanda lüks malların tüketildiği bir ülke olur. Getirilen mallar başkent Samsat'ta Romalılara ve zengin Kommagenelilere satılır. Antiochos devrinde Samsat, doğuyla batı arasındaki ticaretin merkezi haline gelir. Partlar, Kommageneliler, Romalılar, Yunanlılar ve Araplar için buluşma merkezi olur. Sanat, Kommagene'nin tamamen kendine özgü bir sanat geleneği vardır. Bu gelenek Yunan ve Pers sanatlarının eşsiz bir sentezidir. Kral Antiochos'un meclisinde sanatçıları ve bilginleri ağırlaması da sanata verdiği önemin bir göstergesidir ki bunlara kralın arkadaşları anlamına gelen Pihiloia adı verilir. Kral Mitridates zamanında sanatta doğu etkisi ağır basmaktayken, Kral Antiochos döneminde sanat daha doğalcı ve daha az stilize, yani geleneğe uygun bir üslup kazanır. Antiochos Yunan kültürünü tercih eder ve kendine Yunanlıların ve Romalıların dostu adını verir. Nemrut Dağı'nın zirvesindeki heykeller Kommagene sanatının ihtişamını belgeler. Orada doğu ve batı tam bir uyumla kaynaşır. Batı terasındaki Antiochos başı formu bozabilecek tüm ayrıntılardan arındırılmış çok güzel bir örnektir. Heykelde süslü bir sakal, takı ya da başka benzemeler yoktur. Sade ve dinamik olan bu eser, bugün dahi ebedi güzelliğiyle görenleri heyecanlandırır. Tanrıların Dağı Nemrut. Üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gün doğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer Nemrut. Partlarla İskitlerin soyundan gelen
ve M.Ö. 1. yüzyıl başlarında kurulan Commagene Krallığı'nın hüküm sürdüğü Nemrut'ta, Kral Antiochos'un tümülüsü ilk göze çarpan yerdir. Kralın kemikleri ya da külleri kayaya oyulmuş bir yerdedir. 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapındaki tümülüsle örtülüdür. Tümülüsün girişi kuzey yönündedir. Burayı koruyan kartal heykelleri ise iki yanda yer alır. Tepenin dört tarafındaki kayalar oyularak teraslar oluşturulmuştur. Heykeller tümülüse arkalarını dönmüş konumda sıralıdır. Gövdeler 10 metre kadar yüksekte ve koltukta oturur durumdadır. Gün doğumu ve gün batımının tüm ihtişamıyla izlenebildiği bu tepede Commagene Kralı 1. Antiochos, kendisi için görkemli bir anıt mezar, mezar odasının üzerine kırma taşlardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa ettirir. Tümülüs, Kral 1. Antiochos'un şerefine tertiplenen törenlere mahsus üç terasla çevrilidir. Doğu, batı ve kuzey terasları olarak adlandırılan bu alanlardan, doğu ve batı teraslarda sıralı olarak dizilen blok halinde 8 yontma taşın üst üste oturtulmasıyla oluşturulan 8 ila 10 metre yüksekliğinde muhteşem heykeller, kabartmalar ve yazıtlar bulunur. Heykeller bir aslan ve bir kartal heykeliyle başlar, aynı düzende son bulur. Kürt yazıtlarında anne tarafından Büyük İskender'den, Yunan Makedonya, baba tarafındansa Darius'tan, Perslerden geldiğini ifade eden Antiochos, atalarından gelen bu etnik farklılığı birleştirerek kültür zenginliği haline dönüştürmenin göstergesi olarak tanrı heykellerinin yüzünü doğuya ve batıya çevirir. Zaten tanrı heykellerinin isimleri de Grek ve Pers diliyle ifade edilir. Hayvanların kralı olan aslan yeryüzündeki gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise göksel gücü sembolize eder. Heykeller her iki tarafta Kral 1. Antiochos, Theos, Fortuna, Tessie Commageneli Tanrıça, Zeus, Oromastes, Apollo, Mitras, Helios ve Hermes, Herakles, Ares ya da Artaknes olarak sıralıdır. Commagene ülkesinde güneşin doğuşunu ilk gören yer olan doğu terasına sert kayalardan oyulmuş merdivenli yoldan çıkılır. Doğu terası, Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi ve Sunak'tan oluşur. Tanrılar Galerisi'ndeki devasa tanrı heykelleri, anıt mezara sırtını dönmüş biçimde sıralanır. Batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan kuzey terası ise 100 metre uzunluğunda bir tören yoludur. 80 metre uzunluğunda tamamlanamamış stel kaideleri bulunur. Muhteşem bir gün batımının izlenebildiği doğu terasına benzer şekilde yapılmış batı terasında Tanrılar Galerisi'ndeki heykel sıralaması ve heykellerin arkasındaki kült yazısı bazı detaylar dışında aynıdır. Doğu terasından farklı olarak Tanrılar Galerisi'nin kuzey ucunda dördünde Kral Antiochos'un tanrılarla selamlaşması, diğerlerinde aslan figürü bulunan kum taşından yapılmış 5 kabartma rölyef bulunur. Aslan horoskop olarak bilinen kabartma, 25 bin yılda bir meydana gelen astrolojik bir olayı sembolize eder. Doğu ve batı terasın her ikisinde de tanrı heykellerinin tahtlarını oluşturan taş blokların arkasında Grek harfleriyle yazılmış 237 satırlık uzun bir kült yazıtı, Nomos, yani Yunan felsefesinde yazılı olmayan yasalar, gelenek ve töreler bulunur. Karakuş Tümülüsü. Nemrut Dağı Milli Parkı'nın güneybatısında bulunan Karakuş Tümülüsü, Commagene Kralı 2. Mitridates tarafından 21 metre yükseklikte
çakılların yığılmasıyla oluşturulmuş, annesi Isas adına yaptırılan bir anıt mezardır. Sütun üzerindeki kartaldan dolayı kara kuş tümülüsü olarak anılır. Tümülüsün kuzey, güney ve doğusunda 4 adet 9 metre yüksekliğinde sütunlar yer alır. Sütunlar üzerinde boğa, aslan ve kartal heykelleriyle tokalaşmayı temsil eden dikili blok bulunur. Bu anıt mezarın kitabesi M.Ö. 1. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenen kara kuş tümülüsü Milli Park Koruma Alanı içerisinde yer alır. Arsemiya. Kral 1. Antiyohos kitabelerinde söz edildiğine göre Arsemiya M.Ö. 2. yüzyılın başlarında Kommagene'nin kurucu atası Arsemes tarafından eski Kahta Kalesi'nin karşısında kurulmuş krallığın yazlık başkenti ve idare merkezidir. Güneydeki tören yolunda Mitras'ın kabartmaz teli, ayin platformu üzerinde Antiyohos Herakles tokalaşmaz teli ve bunun önünde Anadolu'nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı, yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 metre derine inen bir tünelle yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunur. Tepe üzerindeki platformda Mitridates Kallinikos'un mezar tapınağı ve sarayı yer alır. Antiyohos Herakles tokalaşmaz teli, Kommagene Krallığı'nın doğu ve batıyı, yani Grek ve Pers birleşme idealinin sembolü olarak kabul edilir.

Cendere Köprüsü. Kahta'ya 20 kilometre uzaklıkta Nemrut ve Arsemiya yolunun üzerinde olan bu tarihi köprü, Bulam suyunun dar bir geçidi üzerinde kurulur. Su yüzeyi köprüsü. Kahta'ya 20 kilometre uzaklıkta Nemrut ve Arsemiya yolunun üzerinde olan bu tarihi köprü, Bulam suyunun dar bir geçidi üzerinde kurulur. Su yüzeyinden 18 metre yükseklikte

kendisi, oğulları Karakallayla Geta ve eşi Julia Domna adına dikilen sütunlardan üçü hala sağlamdır. Geta'nın ölümü üzerine kendisi için yaptırılan sütun, kardeşi Karakalla tarafından ortadan kaldırılır. Üzerinde bulunan yazılı belgelerden milattan sonra 192 ile 211 tarihleri arasında yaptırıldığı anlaşılan köprü, bugün bile ağır tonajlı vasıtalara geçit veren tek köprüdür. Yeni Kale, Adıyaman'a 60 kilometre uzaklıkta Kocahisar Köyü yakınında yer alır. Kommageneliler tarafından inşa edilen Yeni Kale, karşısındaki Arsameiya ile birlikte kullanılır. Romalılar ve ardından Memluklular tarafından restore edilen kale, en son 1970'lerde kısmen onarılır. Kale içinde çarşı, cami, zindan, su yolları, güvercinlik kalıntıları ve kitabeler bulunur. Kaleden Nimfos'a inen su yolu bir tünelle Arsameiya'ya bağlanır.

Serre Antik Kenti. Kuyucak yolu üzerinde bulunan Pirin köyündeki kalıntılar 200 civarındaki kaya mezarı ve yerleşim yerine sahiptir. Antik çağdan kalan bu nekropol ve çevresi Kommageneliler döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmakla birlikte bilhassa Romalılar döneminde gelişmiş bir kenttir. Kaya mezarlarının girişleri kabartmalarla süslü ve birbirine geçiş mümkündür.

Gerger Kalesi. Kahta'ya 85 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi geç Hitit dönemine dayanan kale, Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alır. Milattan önce 2. yüzyılda Kommagenelilerin atası olan Arsames tarafından kurulur. Sarp kayalar üzerine aşağı ve yukarı kale olmak üzere iki bölümden inşa edilen Gerger Kalesi'nin batı surlarında Kral Samos'a ait bir kabartma bulunur. İslami dönemde de kullanılan kale içerisinde cami, dükkanlar ve su sarnıçları yer alır.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Kommagene uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve

en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzey ile genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeli Rahmi'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde tren okul servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış, heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması
2: hatırlatılıyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Yalçın Özsoy'dan alınan Isparta Barla'dan bir zeybek havasıyla başlıyoruz programımıza. Nida Tüfekçi'nin derlediği bu türküyü Osman Kalay'dan dinleyeceğiz. Şu aydının uşağı, gevşek bağlar kuşağı, şaka maka bilmezler, çatlatırlar bıçağı.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Arzu Aldemir'den dinleyeceğiniz bir zeybek havası alıyor. Bu Isparta Gönen türküsünü Muzaffer Sarı Sezen, Gönenli Kadir Acar'dan repertuara kazandırmış. Evlerinin önü mersin, sular içmem tersin tersin. Mevlam seni bana versin. Al hançerini, vur ben öleyim. Kapınızda kul ben olayım.

Türkülerin Dilinden programımızda Hasan Özel'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuvarı Havva Toygur'dan derlemiş. Kışlanın kavakları, Burdur'un sokakları, o kız benim olmazsa yakarım konakları.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğiniz bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan alıp Isparta Yalvaç'tan repertuara kazandırmış. Kuyunun sereni çamdır dayanmaz, gelinin tazesi uykulardan uyanmaz. Böyle oluşuna canlar dayanmaz, yandım Allah yandım, pencereden el ediyor, kaşım şöyle dursun.

Türkülerin Dilinden programımızda Coşkun Gök'ten dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Hüseyin Karatürk'ten alıp Isparta Senirkent'ten derlemiş. İki bülbül konmuş dağlar başına, sal Allah'ım sal sılama varayım. Şahin yuva yapar kendi başına, sal Allah'ım sal sılama varayım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İkbal Ünal'dan repertuara kazandırmış. Badılcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezerken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Nuri Esentürk'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, yöre ekibinden repertuara kazandırmış. Karataş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Sen orada, ben burada. Buna can dayanır mı?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinleteceğimiz Isparta Yalbaş'tan bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan repertuara kazandırmış. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin kızı nazlı olur, üzmeye gelmez. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler,